Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında yeni nuskadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçümü rəsmi yolu koyuldu. Ölçümde küzetiş dairesi, salamatlik təşkürüş türü, yekünge hüküm kılış qatarlıq köp cahatlardın dərəcisi umumüzlük östürülüb, əmgekçilərinin kəsbi sağlamlıq müdafiye tori yanımı zıç toquldu. Konu nusqısı bilen seliştirganda, yeni nusqıdaki ölçemde en dikkat kılıngan bir tür salametlik tekşürüş dokulatıdaki kaydı tekşürüş yekuni çıkırıp edildi. Bu tedbirinin maksadı, karxana ve salametlik tekşürüş aparatlarını çeklik vakit içinde kaydı tekşürüşünü tamamlaşka mecburlaş. Bunun başka, yeni nusqıdaki ölçemde yana 20 türge yakın xavp amili ve meşgulat türü yeniden köpeytildi. Ondaqta, kaysı kişiler yeni qoğdaşkı erişeleydu? Karxana ve hizmetçiler nemelerge dikkat kılışı gerek? Biz seliştirip şunun dikkat kıldık ki, konu nusqıdaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçeminin salametlik tekşürtüş dokulati 5 yıl yekünni öz içige alman. Birinci, növette normalsızlık körülmedi. İkinci, kayıt tekşürüş mustaqil yekün türü. Üçüncü, gumani kəsbi kesel. Dörtüncü, kəsbde çeklenedigan işler ispati. Beşinci, başka kesellik ya ki normalsızlık. Yeni nusqadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçümünün salametlik tekşürüş dokulati 4 yıl yekününü öz işçiye alğan. Birinci, növette normalsızlık körülmedi. İkinci, gumani kəsbi kesel. Üçüncü, kəsbde çeklenedigan işler ispati. Törtüncü, başka kesellik ya ki normalsızlık. Yekün türü de kaydı tekşürüş çıkırıp edildi. Mutaxassislarning bildirishicha, amaldan qaldirilgani yakun turi bo'lib, qayta tekshirish tartibi emas. Bundoq bo'lganda, barliq kasbiy salomatlik tekshirishga kafolatlik qilgili, eng oxirida aniq natijaga erishgili, ba'zi odam ishlatguchi o'rin yoki salomatlik tekshirish apparatlarining mas'uliyatni ustiga elishdan saqlanish uchun qayta tekshirishni gumaniy kasbiy kasallik yoki kasbiy man'i qilinadigan kasallik yakunining o'rniga dastishdan saqlangan. Emgekçilerinin sağlamlık hukuk menfaatini tekimi yakşı koğduğunu buladıkken. Mutakasla mundaq dedi. Kaydı tekşürüş yekününü emelden kaldırış arkalık, karxana ve salametlik tekşürüş aparatlarını belgilengen mühletten kaydı tekşürüşünü tamamlaşkı mecburlaydı. Bu, yeni nusqadaki texniki ölçümdeki en çoğun özgürüşlerinin biri. Bunun başka, yeni nusqadaki texniki ölçümde tallab tekşürüş türü emelden kaldırılıp, toluqlab tekşürüş türü köpeytildi. Toluqlab tekşürüş türü deyinimiz, tekşürül gücünün məlum türlük ya ki birkaç türlük nişandaki kesellik bilen münasivetlik tekşürüş körsetkücüde normalsızlık körülgende, normalsızlık xarakterini aydınlaştırış üçün yanımı ilgirligen halda kanat yaydırışkı tekşlik tekşürüşünü körüstüdü. Məsələn, kökrekni süratki ilişte normalsızlık körülgenle kökrekni CT'de tekşürüşünü toluqlısı buludu. Toluqlap tekşürüş gerek mu yok, bunu azazlık tekşürgücü doktor əməli əhvalı asasen hüküm kıladı. Yeni nusqadaki texniki ölçümde kəsbi sağlamlıqını közetiş obyektlerinin dairesi kengaydılıp, teximi köp yeni tipteki kəsbi xavp amilleri ve alayda məşğulat halıda kaplandı. Metil, benzol, nemagon qatarlıq ximiyalik maddalar. Tövən temperatura, lazer nuri qatarlıq fiziklik amilla kəsbi salamatlik tekşürüş dairesige kirgizildi. Mutaxassislarning misal keltirishicha, yasamichilik işçilerinin kol beyğişi, yuqori chastotalik, yuqori yüklik tekrar emgek jarayonida körülgen kəsbi xarakterlik beyğiş neycisi yığındı kesellik alamidimi kəsbi salametlik tekşürüş türüge kirgizilgen.
Yana bazı tordaşlar arasında işçi xizmetçiler qayta tekşürüşünü rət qılsa, karxananın karı bolması bolamdı dep sorğanlar boldi. Bunun cevabı şu ki, bolmaydı. Adam işletkücü orun kəsbi sağlamlıqını közetişdi ki, kanunda belgelengen məsuliyet sobihdi. Vaxtada qayt təkşürmügən işçi xizmətçilərgə yazma suyuləş xeyti çıxırıb, 3 aydın eşib gətsə, salamətlik təkşürüş bikar qılınışının qanuni aqıvidini enib uxdurub qoyuşu. Həm də pikir almaşdırış xatirisini saxlab qoyuşu gerek. İşçi xizmətçilər maslı işini rət qılsa, imza qoyuş uçuri qəğızını saxlab, kəyinki kəsbi kesel macerası xəyib xətirədən saxlanışı gerek. Nurgun əmgəkçilər adətdiki salamətlik təkşürüş bilən, kəsbi salamətlik təkşürüşünün pərqini asalla arlaşdırıb edidu. Yeni nusqıdaki texniki ölçümədə kəsbi salamətlik təkşürüşünün kəsibcallıqı və qaratmılıqı yanımı aydınlaşdırıldı. Alaqadar xizmətçi xadım mundaq dedi. İlgiri qanun icra qılış jarayanında daim bir xil belgilemege xilap qılmışlarga uçurab duratdıq. Bir kısım küçük mikro karxanala adetki soda salametlik tekşürüşünü kanunda belgilengen kesbi salametlik tekşürüşünün ornağı dessetken. Hatta salametlik tekşürüş hakkını işçilerga artıp koygan. Yeni ölçem yolu koyulgan denkeyin biz nahiye boyuca kesbi sağlamlıqını maksus tekşürüşünü mas kademde yolu koyup elektro farfor küçük hüner xanıları, küçük tipteki zavod, kan karxanalarga qarata tor yeyi şeklinde tekşürüşünü kanat yaydırdık. Adetki salametlik tekşürüşünü kesbi salametlik tekşürüşünün ornağı dastışkı bulmaydı. Salametlik tekşürüş xiracatını karxana toluq sonu boyuca üstüge alıdı. Bu işki kızıl sızıqını hergiz boşaştırıp koyuşkı bulmaydı. Mutaxassislər mundaq əskertdi. Kesipke alaqadar qaytı tekşürüş türleri de şahıslarının xiracatını üstüge elişi hacetsiz. Emgekçi özünün mükemmel salametlik tekşürüş dokulatıgı erişke hukukluq. Eğer karxana qaytı tekşürüşünü rət kılsa, ya ki emgekçilerini kesipte çeklenilgan iş ornada xizmet kılışqa mecburi orunlaştırsa, kanun boyuca ərz kılıp hukukini qoqdısı buludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Pen sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyoyan logocular, bu sahibimizde ısık tamakni tonlat koğu silip koysa tok pek ısırap olup gitem doğduyemez mında sözlep birimiz. Eğer öyde eşip kalan tamak bolsa, siz kaçan tonlat koğu silip koysuz? Nurgun kişinin öyde imparatorisi de soğutup, andın tonlat koğu saladığalıqı işinimiz. Başka eşip kalan korumalar mı şundak? Sebabi, ısık hava tonlat koniye buzup koyudu. Isık sayını bir vasıta salsa köp tok gitdi dep karaydı. Ama yemeklik bir xatarlıgı ilminin nəzirde de sizden bundaq yeyişiniz tecəşlik bolğınınız emez. Belki aşkanada biyoximiyelik korallarını bakınınız hesablanıdı. Karmakka appak, pakiz, pıraksız, ziyansız bir kaçı eşip kalan meyfen, yaz günlerde siz hatta bütün ailenizdikilerini ciddi karakterlik yemeklikten zaharlandırıp koyuşunuz mümkün. Meyfenini yazda normal temperaturada 2 saatten artık koyganda momusman sporluk tayakçı bakteriye şiddet bilen köpeyip, sizni hem kusturup hem işinizni sürüp etişi mümkün. Jungo kesallikning oldini olish tizginlash markazi aniq qilib mundaq ko'rsatdi. 4 Selsiya gradusdan 60 Selsiya gradusgacha bo'lgan aralik bakteriyalar tez ko'payadigan xatarlik temperatura aralig'i hisoblanadi. Buning ichida 20 Selsiya gradusdan 45 Selsiya gradusgacha, ya'ni bo'libmi uy temperaturasi 30 Selsiya gradus atrofida Shivenjun bakteriyasi, masalan, chong uchay tayaqchi bakteriyasi, seriq uzumsiman sharchi bakteriyasi, qo'shimcha qan eritguchi yaysiman bakteriya qatorliqlarining ko'pi sur'ati intayin tez bo'lib, qisman bakteriyalar ko'ngildagidek sharoitda taxminan 20 minutda bir avlod parchalanadi. Bunun içinde en hiligar, adamın beşini en ağırtıdığını momusman sporluk tayakçı bakteriye. Meyfenin köpencisi aslında gürüç halıtıda turganda tupraktaki buğul bakteriye tarifidin bulğınıdı. Tamak pişkanda hiç kandak iş bulmaydı. Yese naydı bir xatar. Lekin, meylisiz tok mənbəsini üzüb edib, tok kazandı istib ya ki tamak üstelik tızıb koyun, meyfənin temperaturası soğuğandın kegin, momusman sporluq tayakçı bakteriyanın ısıqı çıdamlıq sporusu əsligi kilişi, həm də şiddet bilən öz işine başlaşı mümkün. Momusman sporluq tayakçı bakteriya dəsləbki məzgildə köp miqdarda köpəygəndə, yeməklinin adətdə süpti təmi özgərməydi, ya ki sesiq burmaydı. Köz bilen körgili ve təmini pərqləndirgili bulmaydı. Tədqiqatlardan məlum bolışca, 35 Selsiya gradosdan tövən temperaturada pəqat 2 saat içtidala momusman sporluq tayakçı bakteriyanın bakteriya koloniyası nur tezlikidi özürgən. Nopozluq orqanlarının bəlgilimisi boyuca pişiq yeməklikini bu öy temperaturada koyuş vaxtını yani bir saatke kıskartış gerek. Hazırki havarayı da tamakni soğutup andın tonglat koğu salsaq, momusman sporluq tayakçı bakteriyala burulla işçide şaqlanıp, tarqaq yopurmaq çıxırıp bolğan boludu. Tekimu çatak bolğını, buğul bakteriya naiti muqim bolup, ısıqa çıdamcalıqı küşlük. Payda bolğan kusuş zaharını yani bir qitim kızdır sumu öldürelmeydu. Kızıt bolğandan keyin yesa oxşaşla adamni eğir dərəcədə qusturub içini sürdürüdü. Mundaqlı izləsək, vaqa yüz bergan xəbərlərinin əməliyyatda nəyiti köpligini bayqaymız. Şuna onun çofən yığındı kesəlik alamıdı deyən sesiq nami pürkətkən. Əməliyyatda çöp, bolqa, moma, kazan neni, mifin qatarlıq yuqır kraxmallıq yeməkliklərdi mu, momusman sporluq tayakçı bakteriya asan payda boludu. Şuna, öy temperaturası da uzun vaqt qo'yish tavsiya qilinmaydi. Ko'pchilikka tavsiya qiladiganimiz mevani to'nglatqoqni silishdan burunqi vaqt qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Uy temperaturasida 1 minut ortiq tursa, bir o'lish xatari ko'payadi. Siz 60 Selsiya gradusdan 70 Selsiya gradusgacha bo'lgan issiq tamoqni to'nglatqoqni silib qo'ysangiz, to'nglatqoqni nisbatan aytganda faqat azroq issiqlik yuki eshib ketadi. Kompressor ko'proq aylansa, takshilash oson bo'ladi. Bu sizning to'nglatqoqning ishkini ichib, o'ri turib, sovuq ichimlik tanlig'ingiz bilan o'xshash. Eng oxirida esingizda bo'lsin, yeyishdan burun isitib, holatiga qarab, yepishqoq, chuchimal yoki ko'kirib qolgan joylarni bayqaganda darhol tashlab eting.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Etigenlik haberle programımızını anlayış alanı karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü. Peykembe, Dikkalla kalendarı boyunca 7. ayının 1. günü.
2: Aval bu kıdımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çınşavcan Erkin Tuniyaz, Atıdım Raylık Halk İşleri Nazartı da təkşürüp tətqiq kıldı. Hem de ala kadar hadımla bilen söhbətləşdi.
2: İqın su çöllükünü uzuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin İqın su bilen xəliq durmuşu yeni mənzirsi sızıp çıxıldı deyən ahırqı qısmı.
1: Stansımızın östən suyu məngü eqib, ruh məngü davamlaşıdı mavzuluq obzori.
2: Kumulun pütüp işgi kiriştirilgen hesaplaş küçü 21.500 piyeği yetip, akıl hesaplaş kölümü Şinjan boyunca birinci orunda durdu.
1: Altay Kun Taş yolunun yıkılgı may bilen tok kaçılaş birleştirilgen yep halkılık enerjiye təminle şekli 10. ayda umumizlik barlıqı geldi. Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz tunugun Abdonom rayonluq xalq ishlari nazoratida tekshirib tadqiq qildi hamda aloqador xodimlar bilan suhbatlashdi. Chen Xiaojang munolarni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning xalq ishlari xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib va izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini amalda ko'rsatib, umumiy manfaatdor ulluq, asosiy kapolatlik xalq turmushi qurilishini sijil kuchaytirib, yashanganda kutinish mulozimatining sifati unumini uziksiz o'stirib, ijtimoiy qutquzish, ijtimoiy farovonlik, jamiyat ishlari, jamiyat idora qilish xizmati saviyasini o'stirib, xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga texmo zo'r to'pi qo'shish kerak. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi SOS balalar kentige berip, apparat kurulishini başkuruş ve aile şekilde bekiş ahvalını gördü. Balalarını samimi yokladı. Ularını sağlam, kuşal xoram özüp yetilip, özüge işinip, özüne küçeytip, özüge tayınıp, çoğun bulganda yaramlıq adamlardın buluşqa ilhamlandırdı. Chen Xiaojang, münasifetlik yoldaşlar ve perviş xadimlerini çoğunqur mihriban kalbi, gəmxurluq hissiyatı bilen balılarının halden yaxşı xəbər elib, illik aile, bəxtlik aile, ümitki tolgan aileni tirişib bərba qilib, her bir balığa partiya ve hükümetinin illikliğini his qaldırıp, kişilik turmuşini cülalandırış pürstidin bəhrimən qilişqa ilhamlandırdı. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq xalq işleri salamatlikni əsligi keltiriş mərkizide davalaş bilen kütüş birleştirilgen salamatlikni əsligi keltiriş halidin xəbər eliş xizmetinin qanat yaydırılış əhvalını anladı. Yaşanğanlarının halidin xəbər eliş ve turmuşini kapaletlendiriş qatarlıq sorularını gördü. Chen Xiaojang, sağlamlıq, yaşanğanda kütünüş, mulazimet kapalıdı ve bexaterlik başkuruş seviyesini hakiki özdürüp, her bir yaşanğan kişinin halıdın köngül koyup yaxşı xəbər elib, yaşanğanlarını kütün əleydiğen, yüleksiz kalmaydıgan, xuşal ödəleydiğen, xatırcam yaşayalaydıgan şaraitka iyi kılış gerekdep tapılıdı. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq xalq işleri nazarda da xalq işleri mulazimet merkezi subsi qurulishi, yürüştürüş, ravajlandırış qatarlı xizmetlerini ilgiledi. Söhbet ceryanada Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonunun xalq işleri xizmeti dokladını anladı. Abdonom rayonluq xalq işleri nazarda rehberlik bensinin azaları ve Abdonom rayonunun münasibetlik uğrularıdaki mesul yoldaşlar qatarlıqlar bilen fikir almıştırdı. Chen Xiaojang bunlarını təkidledi. umumi menfaatlar erişcan yaşanganda kütünüş mulazmet sistemisi berpa qılıp yaşanganda kütünüş mulazmet sistemisi ijtimai kapalet sistemisi sağlamlık teriki sistemisi qurilishini bir tutaş pilallap olğa sürüp şehər yezlarını qaplağan yaşanganda kütünüş mulazmet torunu mükemmelleştirip yaşanganda kütünüş mulazmeti təminatını beyetip yaşanganda kütünüş mulazmeti islahatını çoğunqırlaştırıp yaşanganda kütünüş mulazmetinin sığımını kengaytış, süptini östürüş, ünümini aşırışını ilgara sürüp, akbaşlar ıqtisadını pahal tərəqqi kıldırıp, ata anıga vapadar bulup, yaşanganlarını hürmetleydiğen cəmiyyət kaypiyatını zor küş bilen yaratış. İctimai kutquzuş, yardan beriş, yöleşni yanımı küçeytip, katlamga, türge ayrılgan ictimai kutquzuş, yardan beriş sistemisini takamullaştırıp, tövən kirimlik nopuz, qiyinçilik bar kişiler topi qatarlıqlarını canlıq küzetişini küçeytip, kutquzuş, yardan beriş, yöleşni vaxtıda, dəl cayda kanat yaydırıp, kutquzuş, yardan beriş kapalet ölçümünü çamının yetişce, madarga karab iş görüp bekitip, kutquzuş, yardan beriş məbləğini qərərlədə toluq tarıqdıb, xəliq durmuşu tövən çəkini puxta həqiqi kapalətləndiriş. İctimai paravallıq səviyyəsini östürüb, paravallıq aparatlarını əlalaşdırıb, süpütünü östürüş və yenilik yaratıb, tipini özgərtib, tərəqqi qıldırışqı türtkub olub, balılar paravallıqı kapalətini yanımı küçə edib, asasi turmuş, maarib, bixətərlik, qanunda bəlgilənən

0: hamilik mesuliyeti katarlıq kapalet sistemsini takamıllaştırıp, meyipler para varlığı tüzümünü mükemmelleştirip, gəmxorluk mülazimeti, hukuk mənpətini, kapaletlendiriş hizmetini can dil bilen yaxşı işləp, onlarının qiyinçliğini barca çare amallar bilen həl qiliş. İctimai işler mülazimetini əlalaştırıp, rəqəmlik xəliq işleri kuruluşunu çoğunqur alğa sürüp, asasi katlamdan xəliq işleri mülazimeti iqtidarını aşırıp, öylün işini baş kuruş mülazimetini küçəytib və yaxşılab, dəbni işlerini kanun boyunca idarqli səviyyəsini özdürüp, xəliq durmuşudaki əməli iş, yaxşı işlerini küçəb, yaxşı becerib, hər millet amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu küçəytiş. Cəmiyyətini idarə qilishni sicil küçəytib, məmuri rayonlarını ayırış xizmətini ehtiyatcanlıq bilən yaxşı işləb, ictimai təşkilatlarını qılıblaşdırış qurulışını çoğunqırlaşdırıb, türlük ictimai təşkilatlarını cəmiyyətini idarə qilishqa faal qatnışqa yetəkləb, ammavi paravallıq xeyriyyət işlərini tərəqqi qıldırıb, xeyriyyət sahəsini nazarət qilish, başqurışını küçəytib, yuqarı sübətlik tərəqqiyatqa texmu yaxşı mülazimət qilish. Partiyanın xəliq işleri xizmetiki bolğan umum yüzlük rəhbərlikini küçəytib, partiyanın siyasi quruluşunu yanımı küçəytib, xəliq işleri sistemsiriki rəhbərlik bənzisi və kadrlar poşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, partiyanın umum yüzlük qatlıq idar qılışını uzaqca boşaşmayı alğı sürüb, xəliq işleri sahəsiriki xəvib xətər yoşurun xəvibnin ünümlük aldını elib və onu tüyedib, Şincan xəliq işlerinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatını küşlük kapalətkə iyi qılış gerek. Qadın Kəbin, Wanglin, Muqiyyat Car Muqamət münasibətlik fəaliyyətkə qatnaşdı.
1: Əmdi, stansımız muhbirleri Qavmanxuy, Həmid Abdurhim, Tanşveçən, Gülbahar Tursun yazğan İqın su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç əvlad bir diyette bostanlıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin eqin su bilən xalq turmuşu yeni mənzirisi sızıb çıxıldı deyən axırqı qısmını anladığımız. Çıra nayəsi Damıkı Yeza, Gülteriğan kəntidiki tutaş kətkən çılanzarlıqda yüb yumulaq toq çılalla şaqlağılıq tolğan bulub kişini xuşal qıladdı. Teriqçılıq çoğun ailesi Abdüveli Məmtimin 75-dəki su klaparını açqan idi. Şıldırlap ekıvatkan su derhal su bölgüç çürgüsünü boylap temitip soğuruş lankısığa delcaydı ekip görüp çılan derhinin yıl tızıgıcı yetküzüldü. Abdüveli Məmtimin huşal aldı mındak dedi. Çılan derhi soğu kanqaçka mol usul alalıdık. Dadamdan anlaşımca mən tehi tuğulmağanda su bək kəmçil bolğaçka çılan yanaqını yaxşı östürelmeydi kentuk. Su bolmasa süpət usul aşmaydı. Keyin cengi var östünge su başlandı. Hazır çılan yanaq östürüşte su kentçil bolmağaçka süpütü mü yaxşı, usulma açdı, kremimiz mi köpeydi? Hazır mın moğı yekin yerim ba? 1990 yılı 9 ayda cengivar östüğüge bütün lineye boyunca su başlandı. Nur deryasının mol su mənbəsi östüğünün 5'de tarqaqlaştırıp tənşeş tezgilleş arqılıq 86,13 kilometre kilidigan asasi qol östüğünü boylab tövən ekinığı üzlüksiz axdı. Çıran nayasidik asaslıq qol ekin boluş süpütü bilen Nur deryası Koylun teğidiki qarmuzlanın erigen suyudun şekillengen. Bütün yıllık su miktarının 77% 6 aydın 8 aygıcı bolgan vaqtı merkezleşken bolgaçka pesil təksimati eğir derecede tamponsuz edi. Nur deryasının ətiyazlıq qurğaqçılıq yazdık kəlkün küzde su kəmçil, kışta kurup ketiştek, mın yıllardan buyan davamlaşıp kəlgən surayı qiyinçiliği yanına şu cayının yezi igilik tərəqqatını çəkləb kəlgən bulup, suğuruş rayonunun təbiyyətki taynıb terikçilik qılıştek, pasif vəziyeti texi yıltızıdın özgərtilmi gənidi. Su baylıqını məhkəm igiligəndilə, andın bostallıqdın kəlgüsünü çın tutqulu boludu. Çıra xalqi Nur deryasının suyunu haqiqi canlandırış, bir östanın ekin suyunu haqiqi türde 4 pəsildə daim ekip durduğun xatircəm suğu aylandırış üçün yeni növətlik su tezgilləş musafisigi qədəm qoydu. 2000-ci yılı 3-cü ayda Çıra Qalibiyyət su ambarının davamlaşma quruluşu da iş başlandı. Sığımı 9,800,000 kub metr kelidigan suğurışqı işiltilidigan bu tüzlanlık su ambiri 2003 yılı pütüp su saklanıp, cengivar östüğünün su tartılıp getiş mezgilideki su mənbəsinin tənşeş, saklaş qiyin boluş məsəlisi üzül kesil həl qilindi. 2014 yılı Nur Suçuluk Tügünü Kuruluşu'nun destekli layihesi Atınım Rayı'nın tesliği cevabına erişti. 4 yıllık yirik plan kuruluşu arkalık 2019 yılı umumi selinmesi 1 milyar 100 milyon yerlik bu tezgilleş karakterlik suçuluk kuruluşu bütüp çıkı kiriştirildi. Su kuruş, şehir yezlanı su bilen təminleş, top tarıqtış bir gevdileşken suçuluk tügini koylun teği etkili qat götürüp, çırağ halkını 1000 yıllardın buyan kıynap kilovatkan su kəmçil buluş kıyınçılığı ahir hal kılındı. Şincan Tarım Deryası Ekin Rayonu Nur Suçuluk Tügünü Kuruluşunu Başkuruş İdarısının Kanuni Vekili Van Vey Muhbirgı Mundak dedi. Bu kuruluş bütkendinkin her yılı Çıra Nayası'nın Gulakma Bazırı, Damıkı Yezisi, Cümlüdün Nur Yezisi, yani Bingtuan 14. Şiyesi 1. Çaruculuk Meydanı'nı soğuruşu işiltilidigan 145 milyon kubmetr su bilen təminlep kilovatımız. Bu kuruluş yine Çıra Nayası'nın şehir yezlerdeki işçidigan suunun 1. derecelik su menbesi bolgaçka suni elektrik stansisi arkalık Çıra Nayası'nın şehir yezlerini su bilen təminlediğin baş su zavıtıgı başlap Çıra Nayası'nın tövən ekinideki Tüzlən rayonideki 4 yezi bazar yine nahiye şehir rayonideki ammının biqatar su işiltiş meselesini üzül kesil hal kıldık. Östen çepip su başlaştın, tosma yasap su tənşeşkice, çıra halkının soğuk bolgan iştiyakı əzəldin, birdemlik kızgış bolmazdın, belki kalıkı oyulup, evlat mı evlat davamlaştırıp kelgen çın duruş etkadi. Çıra Nayelik Suçuluk İdarisi Partiya Grupsu'nun əzası, idarının muavin başlığı Ali Mettohti yurtudaki suçuluk iş oranında top doğru 30 yıl hizmet kıldı. O, toluk otları mektepteki çeğimde tağam daim bana cengivar östüğünü çepiş ceryanada bulgan işlerini sözlep bir etti. İlk aileni köp anlığaçka yurtunun suyunu yakşı baş kurmen digen oy kalbimde asta asta bık sürgen dedi. Ali mektepini pütküzgendinkin Ali Mettohti qat'ilik bilen Çıra Nayası'yı kaytıp gelip suçuluk'nun birinci sepige bütün zihni bilen atılınıp atı boğulurunun ızını boylap algı ilgirilidi. Şunaqla yurtunun suçuluk işlerinin östen çepiştin suni akıl başkuruşkışı bolgan halkımı derecesinin özkellikige öz közü bilen guvah boldi. Ul mundaq dedi, cengivar östene bolmagan bolsa, hazırkı çıra mu, hazırkı çıralıkla mı bolmaydı. Cengivar östene aynı çağda yasalgan dinkin 50% suni işletkili boladdi. 1998 yılıdan başlap 2022 yılıgıcı bolgan aralıkta 2-nji qetimlik su tejash boyunca özgertişini tamamladı. Su tejash boyunca özgertiş hizmeti tamamlangandan keyin paydalanış nisbetini 69.8%ga yetkizdik. Nöbette 583 mo yerini muşu suda sugurubatımız. Hazır nahiye boyunca 14 su ambri, 14 su zavıtı bar. 8 gezi bazarda yezi igilikini soğuruş, Adem'nin işçidigan suyu katarlık meselelerini yakşı hal kıldı. Bununun için selinmini davamlı köpeytip, 86 kilometrelik östanı zavanevi başkuruş, optimatik başkuruş, uçurlaştırıp başkuruşunu emelge aşırışını pilaladı. Çıra Nayası'daki bütün rayon su torunun üzlüksüz mükemmelleştiği ergeşip, Çıra halkı su içiş arzusunu işe aşırıplı kalmay, tekimi muhimi kademe kadem, yakşı su içiştek yeni turmuşku karap yüzlendi. Çıra Naya, Hongyuan Yeza Bihater su içişini yürüştürüş başkuruş çektik şirketinin işlep çıkırış sekhida optimatik kaçılaş işlep çıkırış lineyesi tez süratte ayılına vatkan olup, her minutta 152 yakın botlukuğa cengivar östüne markalık sap su kaçılınıp retlik işlep çıkırılı vatattı. Şirket baş direktörü Ablet Ömer Mundak dedi. Bu botlukuğa kaçılanını pekat koyulundaki süzük bulak suyu boluplu kalmayı tekimi muhimi östen çapkan aşu yıllağı bulgan ihtiram. Şunakla cengivar östenin rohiği varislik kılıçdaki canlık vasite. Biz işlep çıkargan mineral suunun bir botlukısının bahası 3 bodin köprek bulgaçka bu yerdeki puhraların istimal kılıçka tamamen kurbeti yedidu. Cengivar östüğünün markalık botlukalık suyunu işlep çıkırıştaki məqsidimiz cengivar östüğünün 30 yıllık ruhunu hatırlaş üçün. Bu bir addi mineral su emez. Belki Çıra Nayası'daki cengivar östüğünün ruhunu varislik kılıdgan küçükkini közlenk. Ekin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldığı mavzuluk yürüyüşlük haberini bütünleyi anlatıp bolduk. Anlığının lağı rahmet.
0: Әмді ұстансымыздың өстен сүйі мәңгі еқіп, рух мәңгі даванлышыду маузолық обзорына алыдымыз. 86-10 3 километрлік өстеніне 3 әвлад кіші 30 ел чапты. Құм боран көп чықыш, шәәріні 3 қетім көчіріштек яшаш қиыншылыға алды да, Чыра нахиясырге әр мүлләт қадыр, амма начар тәбейі шарайтыны еңіп, техника боғма халтыны бұзып дайшылап, құрылыш қылыш ұсылы да еңліқ ярдып, жәңгівар өстеніне ясап чықты. Сақлап тұрмай, тайынып алмай, бөсіп өтішке, сынашқа жүр әт қылып, өз күчігі тайынып іш көріп, тәрәққиятны көзлейдіған бұл қыл рух кішілеріне тәсірлендірді. Жәңгівар өстіңі пәкәт адам күчігі тайынып ясалған су башлаш өстіңі болыпла қалмай, техму мұхиме милләтлер итпақлықы өстіңі. Хәлік қалби мүжәсәмләнген өстің. Ортақ бейіш өстіңі. Илгірке құм илгірләп, адам чекініштек тарихи қиын вәзіеттін, бүгінгі күнге келгенде өстен сүйе құмлықны кесіп өтіп, 10,000 молық мұнбет бостарлықның еңі қиапты намаян болышқыча, Чыра халқының су тізгілеш мұсапсы, Шинжаңдығы әр мүлләт оғыл қызларының әмі бір ниетті болып, юрт мақаныны қоғдап атқалықының жанлық ықчам көрініші. Ерім әсір өтіп кетті. Жәңгівар өстіңнің сүйі яныла өркешіліп ақмақта. Өстің сүйі үн-түнсіз ақсымы, лекін о Чыра нахиясырге әр мүлләт қадырлар амының бір ниетті болып, бір нишанны көзләп, өзіра ярдан беріп, қол тұтышып өткелге хұжым қылғалықыдек жанлық хикайларыны баян қылып тұрмақта. Жәңгівар өстіңі бір жәттін ұзын әмес. О пәкәт нәчі 10 километрлі келеді. Жәңгівар өстіңі яны бір жәттін нахайды ұзын. Оныңға үш әвлад кішінің яшлық бахары вә ұсық қене мүжәсәмләнген. Бұ өстен әр мүлләт қалықның бұ тұпыраққы болған чоңғыр мұхаббетіге күвәх болды. Су ақмақта, адамлар өзгермәкті. Пәкәт юрт мақанны қоғдаштын ибарат әсілі мәқсәт өстен сүйедек сүзік болып, тоқтавсыз давамлашмақта.
1: Станцымыз қабірі. Құмыл шәрі есаплаш күчеде еңілік яртеш үлгір айыны құрылышын тезләтті. Нөбәтті, ішкі кіріштірілген есаплаш күче 21,500 пейгі етіп, ақыл есаплаш көлімен Шинжаң бойынша мұқым бірінші орынды тұрды. Артүрік наясыдегі Тяншан Джигуда есаплаш күчек әспінің тарақат вәзеті күшілік болды. 220 киловольтлық Тяншан Джигу трансформаторы пункетіна үскеніне мұқым юрішу атқан болып, Нум районының шамал электрі, юруқлық энергиясы қатарлық пакіз электрі энергиялары, мәқсіз ток еткізуш линиясына Тяншан Джигу илғар есаплаш топыға үзіліксіз еткізілі вататты. Артүрік наясы энергия білен тәмінлі системісіне сізжіл әлалаштырып, ешіл токны бивасты ұлаш, ешіл кенішкі соады әндейісіне ижади елгі қойып, есаплаш күші мәркізінің 100% пакіз энергия арқылық топ білен тәмінлішіні ішқаш өрді. Бұ ергі мақаллашқан кархана Артүрік наясы Джунбан ақыл есаплаш ұшыр пән техники тәрәкет шәклік шіркітінің техники мәсулі Ли Шаңның мұхбірғы мұндақ дейді. Бүткіл үскіні бинасыда қош жолда ток еткізіліп, кәспіміздің үзіліп қалмаслықығы кәпалетлік қылынды. Әр киловатт саат токның бағасы 3 модын артуқырақ. Бұл бізді бұ ерге келіп, мәбләқ селішкі әң жәліп қылыған нұқта. Әла сүпетлік тижарет суады мұйты вә байлық әвзәлікі, мұшы сахадекі алдыңғы қатарды тұрдыған карқалланы құмылғы топлынышқы сіжіл жәліп қылды. Нөбәтте, Құмыл есаплаш күчеде еңілік яртыш үлгір айынуға, Джүнгі көчмі хәбәрлішіш күрухи шіркіті, Али Бұлыт есаплаш чәклік шіркіті қатарлық 19 башламчы карханы мақаллышып, 21 нұқтылық есаплаш күчі түрі әмәліләшді. Құмыл шәрі ене тарқлық тәрәкет орылаштырмысыны елгі қойды. Эвергул районы раканны кәсіпләні чоңғыр тәрәкі қылдырып, юқыр төвән еқіндікі ұқтысасықла байлықыны топлады. Баркөл наясы екін әтараптығы есаплаш күшіні шілтішіні нұқтылық қобыл қылды. Артүрік наясы есаплаш білен электрі энергияны маслаштырып, нұқтылық ешіл есаплаш күші бойынша башламчы үлгі районы бәрпа қылды. Артүрік наялік рәкәнік тәрәкәт идарысы партия ғорыпсының шөжесі Ван Хайлин мұндақ дейді. Есаплаш күші кәспінің төвән еқініда қолыныш мұйыты үстіде ізденішке нұқтылық көңіл бөліп атымыз. Бұ елінің ақырғыча есаплаш күші көлеміміздің 40,000 пейдің ешіш мүмкіншілікіні мөлчәрледіқ. Құмыл шәрі Шинжаның есаптас күшіне, чоңчыңы кіргізішіне алдын елгі қойыш, алдын сынаққылы сиясет пұрыстыны чыңы тұтып, яна чоңчыңға

0: başlarda aldıraş molusun menzirisi barlıq geldi. Niye nayesi endir yezisidiki onun molu koğulluqda koğunun huşiydi her tarafı taraldı. Koğunçı dikkala itizda koğun üzüş, ayırış, orap kaçılaş hem de tuşuş işleri bilen aldıraş boldu. Kent ahalisi Zakir Bekri 30 bu yerde östürgen koğunun hemisinin setilip bulgalıqını bildirip bundaq dedi. Kaşkar'dan gelgen sodiger koğullarımını setip aldı. Bu yıl koğun sorti naiti yakşı. Etiz pervişimi cahidi bolgaçka setiştin rem kılmısa mı boludu? Bu yıl Niye Nayesi'nin endir yezisi koğun teriş orlaştırmasını sicil elalaştırıp, baldur, ara, keyin pişar ela süpetlik sortlarını maslaştırıp, yukarı pelleki takaştırmayı pazarga seliş, türkümge bölüp mal bilen teminleşini işkaşırdı. Yezi boyunca birliki kelgen süpetlik urukluk, ölçemleşken etiz pervişi, kesellik, aşarat seyinin yeşil aldığını iliş tezgildeş katarlık tedbirle kenaytilgenlikten koğunun süpeti ve husuli mukum açtı. Endir Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Yezi başlığı Abdiz Erkin mundaq dedi. Kölemleşken ve ölçemleşken terikçilik, Endir koğunu kespege bolgan şençimizni tehimi çıngıttı. 2026 yılı Yezi boyunca koğun terilgü kölemini 17,000 moğa yetküzdük. Mahsulat kıymetini 60 milyon yandan aşırıp, kişi beşi kiriminin 18 milyon yan eşiği türütke boluş, hem de dikkalanın yıllık sap kirimine ilgilgen nispetini 80%'ki yetküzüşünü mölçerledik. Mol yorukluk, su, tuprak baylıqı ve inçkileşken etiz başkuruş pervişinin türütküsü de Çıran Nayası da Toğaç Şaptol, Şinliydin mol usul elindi. Şincan, Cınlin Bağ Orman Pen Tekniki Çeklik Şirketinin Bağ Orman Bazısı da işçiler ela süpetlik yeni meyvelerini Beijing'e yolga seliş üçün ayırıp avtomobilge kaçılaş bilen aldıraş boldu. Şirket mesulü Liyun tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl 5. Türkümler cemi 10 tonla Toğaç Şaptol ve Şinliğini sırtkı sattık. Keyinki kademde işlep çıkırış ve setişini udullaştırış yollarını sicil mükemmelleştirip, meyvelerini inçki pişiklaş kesbini caylaştırıp, Cenubi Şincan'ın has bağ ormançılık kesbini üzüksüz zoraytımız küçeytimiz. Lopnayası da Şimey arka arkadın yığıveliş mezgilgi kirip, umumi hosolunun 400 tonluğu yetişi mölçerlendi. Bağvalla üzüş, inçki tallap ayırış, yeni peti saklaş, orap kaçılaş katarlık hizmetlerini tertiplik kanıt yaydırıp, soğuk zencirsiman eşya obırt sistemisi gıtayınıp, ela süpetlik şimilani devlet işçideki her kasi çoğun şehirlerine toşuşku tayarlandı. Hoten Şamo Cigo Mivicilik Çektik Şirketinin baş direktörü Erkin Celil mundaq dedi. Hazır mahsulatlarımız asaslıkı Şanghay, Guangzhou, Shenzhen'da. Yine bir kısım çoğun top setiş dükkanları da bazar taptı.
1: Stansımız Xavri. Qanas Qum Mənzara rayonuğu tutuşulgan yadroluq öz avtomobil koridori bolgan Altay Qum taşyolunun energiya yürüşlük mulazimti sijil elalaştırıldı.
0: Növette liniya boyudiki mu şöbilen tingsundin ibaret işki çoğun mulazimet rayonu yeni energiyalik pevkuladı tez tok kaçılaş üskünesini omumizik işki kiriştirdi. Universal may kaçılaş ponkiti 10. ayda pütüp işki kiriştirildi. Şu vakitte yıkılgın may, tok kaçılaş birleştirilgen yep halkılık energiye bilen təminleş şekli barlıqı kelip, sayacıların səpərge çıkkanda yıkılgı bilen təminleş qiyin buluş meselesini həl kılıdı. Hazır dəl sayacılıkların avat məzgili bolğaçıqa Altay Qum taş yolu da avtomobil sicil köpəymekte. Muşu mulazimet rayonunda yeniden işki kiriştirilgen yeni energiyelik pevkuladı tez tok kaçılaş tokluğusu daimlaştırıp ticaretki kiriştirildi. Avtomobil heydep kelgen nurgun sayacı bu yerde tez tok kaçılıp kolay sefer mulazimetinin behrimen boldu. Çıngduluk öz avtomobil sayacı kılıp kelgen Sünjenyu mundaq dedi. Tok ne tez kaçılaydıken, tok kaçılaştın başka yine menzeri görüp aram alıdıkenmiz. Avtomobilin toki tüyep getişidin ensiremizek mi boludıken. İgilin işe Altay Qum taş yoludaki Muşu ve Tınsundun ibaret işkiçon mulazimet rayonunda Lişan, Beşsi pevkuladı tez tok kaçılaş üskünisi, Huawei suyukluk bilen soğutuladığın pevkuladı tez tok kaçılaş üskünisinin ibaret koş danlık markalık üskünü oralaştırılıp, kuvveti çoğun dereceden taşkırı 30 tokluğu oranı seplenip, sayacılığının yorukluk volt pakiz energiyeye tayinip, tez tok toluklap, yeni energiyelik öz avtomobil hedef seperge çıkış ihtiyacıga her taraflama maslaştırılgan. Növbette Tingsung, Mulazmet rayonudaki universal karakterlik may kaçılaş ponkiti kuruluşu çın tutup işlerine vatkan bulup, bu yıl 10. ayda işe kireştirilişi mölçerlendi. Altay Katnaş Kuruluşu'nun meblağ seliş terakka çektik şirketinin muavin baş direktörü Liu Chenlong mundaq dedi. Mulazmet rayonunda maskadende köpkül kesip altını berpa kılıp, Şincan'ın özgeçi yemek, içmek, içimlik, mariniyet, icadiyet mahsulatları, şu cayının dehkançılık, çarıçılık özgeçi mahsulatını toplap, sayahatçilerin aram iliş istimali ve öz optimobilga tok kaçlaş ihtiyacı ten itibarı verip, sayahatçilerin seferge çıkış tesiratını her tarafımı alalaştırırız.
1: Stansımız Havri. Avtonom rayonluk 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin basketbol müsabiqəsi 8-ci ayının 11-ci günü başlandı. Şu günü düşdən burun müsabiqə başlanış mərasimi İli Oblastlıq Təntərbiyə Mərkəzinin basketbol sarayında ötküzüldü. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 15 vəkillər komandası rəki 660 nəticə yaş ösmür tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşır. Tünce oylanma müsabaka ayrım halda Gulcu Şehirlik Tenterbiye Sarıyı Gulca Bağcı Rayon Tenterbiye Merkezleri ötküzüldü. Kumul komandasının mahiri Cesur Abduvahit mundaqdırı. Caylardaki münevver mahirlar bilen müsabaka oynayışta kımmetlik supağı eriştik. Bütün küçümüz bilen müsabakını yaxşı oynayımız. Turban Vekiller Komandası'nın əzası Mahircan Muhtar mundaqdırı. 7 ayının otturadan başlap yığılıp, məşq qılıp, bir ayğı yakın tayyarlıq qılıp, 4 küşlük komanda qatarğı kirişini nişanladıq. Basketbol müsabiqəsi 8 gün davam edir. Toluq otura oğullar qrupsi, toluqsız otura oğullar qrupsi, toluq otura qızlar qrupsi, toluqsız otura qızlar qrupsidən ibarət 4 qrupa təsis qılındı. Köpligen müsabaqa meydanlarda qrupa müsabiqəsi tən başlandı. Müsabaqının tüncü günü de öz meydanda müsabaqı düşkən ili obdaslıq vekiller komandası bütün diqqətini yığıb taktika uğurlaşdırmasını qatdıq əməliyiləşdirib, yaxşı mahartını namayan qıldı. İli oblastlıq vekiller komandasının mahiri Səbihə Hilalıdın mundaq dedi. Tüncü meydan qrupa müsabaqısı başlanış bilən tən, bütün diqqətimiz bilən müsabaqı oynab, müsabaqıdın burun trener uğurlaşdırğan taktikini yaxşı icra qıldıq. Müsabaqı meydanının şəraiti nəhayət yaxşı ikən, bundaq kayfiyyatda top oynasaq, küç quvvətke tola dikəmiz.
0: Stansımız xəbəri. Abdum rayının katlamının şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus hizmet mexanizmi işxanisi, Abdum raylıq insan təkşiriş komiteti Bengontin'a bilen birlikte şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş cahitki 3 tipik meseleni umumi uxturuş kıldı. Konkret tövendikçe. 1. Aksu vilayetinin Şayar nahiyesindeki münasibetlik tarmaqla tavar seteş sonmasını yalgan məlum kılıp, statistikada saxtılıq qılğan. 2025-ci ili 1-ci aydın 11-ci ayğıca Şayar nayelik soğudu işleri, pent texnika, sanayet ve uçurlaştırış idarisi 11 karxanını tavar setiş sonmasını yalğan məlum qılışqı yol görsətkən. Şayar nayelik statistiki idarisi məsəlini bayqıqan ninkin tosumay, tüzətmay, nayelik soğudu işleri, pent texnika, sanayet ve uçuralaştırış idarisiyle maslaşıp, statistiki materiallarını özgertip, Şayar nayelisinin şu aylık tavar setiş sonması statistiki sallıq məlumatının əməliyyətki uyğun bolmaslıq nisbitinin 76.13%-ke yetişini kəltirip çıxarğan. Növbette münasibetlik mesul kişiler belgeleme, intizam, kanun boyunca münasip bir taraf kılındı. 2. Ürümçi şehri Şimigu rayonluk mağrib idarisi belgelemeyi hılaplık kılıp köplügen asasi katlam okutucusunu vaxtlık götkigen. Şimigu rayonluk mağrib idarisi 2026 yılı 2. ayda vaxtlık götkeşini tekşürüp təsdiqlaş tertipige əməl kılmay, təvəlikideki mekteplerden 12 okutucusunu organ hizmetine yardımlaşışke vaxtlık götkigen. 6. ayı kadar pekat bir okutucuyla iş oranına kaytkan. Mektepnin okutucu küçünü ilgili veriş, mektepnin okutuş tertipine karşılık kılış meselesi mevcut. Bu şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünün yenikletiş doğrusudaki bir kançı belgelemedeki kadrlarını vaxtlıq götkeşini kilitlaştırış təlifiye kılap. 3. Kumul Şehirlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Öncet tüzüş tarqıtış bilen asasi katlamının yükünü yenikletişinin birdeklikini bahalaşını əməliləşdiriş təlifini özgərtib etken. 2026 yılı 4. ayının 27. günü Kumul Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi Hüccet Tarkıtış Plan Körsetkücü boyunca başkuruştun özünü kaçırış üçün öycay, alaka toru, davalaş ösün tüzeş, davalaş üskünleri, bivasti körüstüş, elektroluk soğudu katarlık okşumağın sahe, okşumağın mühim nuhtudaki yetti hüccetinin bir hüccet numarı bilerle bir kıtımlıla birleştirip besip tarqatkan. Hüccetinin hat sani 25 bin hattin eşip ketken. Bu şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yeniklitiş togırsıdaki bir kançı belgelimedeki hüccetlerini ıhçamlaş, hüccet tarıkçını kayıplaştırış katarlık taleplerine kılap.
1: Emdi kısa haberler anladığımız. Bu yıl 6. ayının ahırıqı Jashinjan'ın yaşanğanda kütüneş qarız pul qaldıq sonmizi buldırqı şu mezgildikiden 20.9% eşip, eşi süreti Şinjan'ın türlük qarız pul otırçı səviyyəsinin 14.2% point yuqır bolğan. İnavetli qarız pul qollışıqı erişken yaşanğanda kütüneş pul muamilat ticaret asasi gəvdirleri buldırqı şu mezgildikiden 48% köpeyip, qollaş salmıqı bilan qaplaş dairisi mas qadamda aşqan.
0: Şinjan'ın kömürünü Güyjo'yu yetküzüş boyunca tunji bivasti yetküzüş təminləşki kapaletli kılış məxsus poizi yakında muhabbetlik katlandı. Şinjan'ın əla süpətlik energiə kömürü lıq kaçılanan poiz, Güyjo energiə qoruhi Pancan elektrik selinimi tok tarıqtış çəklik şirketini bivasti təminləb, Qərbi Cənub rayonini tok çıxırışta işiltilidgan kömür bilən muqum təminləşdiki pütüllə yeni, şənşlik kapaletlendiriş yolunu müstəhkəmlədi.
1: İkinci türkümdeki memleket boyunca ammavi medeniyet mulazımatının yukarı süpetlik terakkiyatıgı dair misallar tizimliki yakında ilan kılındı. Şinjan'ın Yıldızlar Tian Shan'da çaknadı temizliki ammavi maharet musabıqsi muvaffaqiyetlik alda münevver misallar tizimlikiden oran aldı.
0: Emdi, Atunum rayındaki 16 şehrinin havaraydı məlumat alatımız. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 24-34 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk. Temperatura 16-34 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te hava uçuk. Temperatura 20-38 Celsius gradus kuşa. Gulcu'da azrak yağmur yağıdı. Temperatura 20-33 Celsius gradus kuşa. Bortla'da hava bulutlu. Temperatura 22-36 Celsius gradus kuşa. Qaramayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-38 Celsius gradus kuşa. Kütündə hava bulutlu. Temperatura 25-37 Celsius gradus kuşa. Şixənzədə hava bulutlu. Temperatura 23-37 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 26-38 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava bulutlu. Temperatura 22-39 Celsius gradus kuşa. Turpanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 31-44 Celsius gradus kuşa. Korlu'da hava bulutlu. Temperatura 27-37 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 21-32 Celsius gradus kuşa. Atış'da hava bulutlu. Temperatura 22-35 Celsius gradus kuşa. Kaşgar'da hava bulutlu. Temperatura 21-34 Celsius gradus kuşa. Xotende hava bulutlu. Temperatura 26-32 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 24-34 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigelli xəbərlər programımızı boyunca anladı şifaduq. Bu kıdımkı programımızın tərcümaları Mihray Osman, Arzgül Xalıq, Van Suci. Muharriri Muhammed Evvel, Mes'ul Muharriri Tursun Toxtu Abdullah, Diktorları Patigül Məsumülən Əhmədcan Abdükerim. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigərlik xəbərlər programısını anlığınınla rəhmət. Sluşşitin abonucular terminalını şürsünüz, teximi köp sərxil məzmulladın xəbərdar bolalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu programımızda tövendeki mezmunlarda anlatış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şincan tez yetküzgücülerinin dostanı menzeri kuruluşunu tez ilgiri sürdüğü diye mezmunda sözler bir yerimiz.
1: Yükseli vatkan Şincan sahibimizde Atunum Rayı'nın AI yeni bilim izdeş akıl kuralının torgu çıkırılgalıkını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde Şincanlı Kozikam Abdullah Emrullah'ını tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şetin aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikla.
1: Yakında Tinch Okyan'dan halkıgan yaşla küç sinişiş musabıqısı Ürümçi Şehirlik 23. Otur Mektep Yeni Mektep Rayonu'nun Yeşil Çimlik Meydanı'nda ötküzüldü. Cungu Şincan komandası bilen Amerika Kaliforniya Ştatı'daki yaşla ösmürler futbol komandası bir meydan esil dostluk musabıqısı oynadı. İki taraf hem yakşı maslaştı hem katlık müdafiye kıldı. Ahırda Ürümçi Şehri komandası ikide bir netice bilen yandı. Top meydanı etrafında 600'den

0: Artık tamaşı bin iki komandığı melet bədi. Musabıkı meydanında top ilip bösüp ötüş, top tartıveliş, tez süratte müdafiyeye kayıtışta her iki taraf bir-birinin kelişmedi. Meydan aralıkı da aram alganda topçular öz ara taktiki almaştırıp, musabıkı meydanındaki tesiratlarının hem bahrilinip, yügürüş ve külkü sadaları işçi de aralıkını tekimi yıkılaştırdı. Musabıkıdan keyin iki taraf komanda azaları kol ilişip, görüşüp, hürmet bildirdi. Hatırı süratki düştü. Yeniş, yeniliş, küç sinişiş bulmadı. Fakat çıraydın külki yığıp durgan halet ve samimi fikir almaş turuşlu buldu. Bana nispeten bu bir kıtımlık naiti yakşı sınaş buldu, dedi. Amerika komandası dedi ki, İsrail Antonio Echeverria musabıkı dinkin naiti ayacılını. Amerika komandasının terineri Pablo Salazar tekimi çonkur tesiratı ege buldu. Şinjanlık topçuların umumi seviyesi beni hayran kaldırdı. Bu meydan musabıka menin bu kıtımkı seferimdeki unutulgusuz görünüşlerinin biri. Bu Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cemiyeti'nin reisi Jeff Gelin'nin 3. kıtım Ürümçü'ye gelişi. Bu kıtım Cungu Şinjan'da ötküzülgen yaşla ösmürle futbol dostluk musabıkası'nı katnaşkılı kelgelik edin Çin Köylü'nün huşal bulup bundak dedi. Bunun için muşunak faaliyetlerinin köprek ötküzülüp, yaşla ösmürlerinin Cungu Amerika dostluğunun küçük elsiga ayrılıp, halk reştisiga tekimi köp, yaşla küç koşuşunu ümit kılımen. Bu kıtımkı faaliyetini Cungu halkara soğudunu ilgiri sürüş komiteti, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk komiteti, Avtonom Rayonluk Tenterbiye İdaresi, Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cemiyeti bilen birlikte mesul bulup uyuşturan. Şinjan Soğudunu İlgiri Sürüş Cemiyeti'nin muavin başlığı Liu Tang mundaq dedi. Bu yıl Amerika taraf yaşla ösmürle futbol komandası vekille ömekini Şinjan'a gelişken alahide teklif kılıştaki maksat Cungu Şinjan bilen Amerika Kaliforniya ştati halk işi alakısı da yeni köyrük berpa kılış. Balalar dostluk musabıkası arkalık öz ara pişkir almaştırıp öz ara ögünüp öz ara örnek elip öz ara aralıkını yıkılaştırış. Şunun bilen bile Amerika'daki yaşla ösmürlerge hakiki stroluk içivitilgen Şinjan'ı bir vasıtı his kıldırış.
1: Yakında Ürümçi Çoğbazar piyadlar koçısı da su serik renglik rakt kiyim kiygen salapetlik libey inişip bir küçük balının aldı da zonzuyup oldurdu. O deklamasiya kılışını tohtışıga bu bala jaranlık avazı bilen şehrinin ahırını çüşürdü. Tamaşa körgüçüler külüp durup, bəs-bəste yan telefonlarını çıkırıp, bu şiiri uçuruşunu hatırladı. Bu, Li Bei Dəl Şinjan Sənət Orni, drama ömüki Kuen-Lun Mədəniyet Yürüşlük Muzika, deklamasiya, körünüş kırıştırılgən, merdanı qədəmde Kuen-Lun'a atılınış, Li Bei qıssıdiki Li Bei'nin rolunu alğıcı Əzmət Əhmətcan. Şu günü Şinjan Sənət Orni drama ömüki, Qaribdə Li Bei bilen uçuruşuş, Çoğun bazar okuşluğu bilen boşluk hemkarlıkını birleştirip, tiyatrdaki büyük şairini tiyatrhanıdan çıkıp, Çoğun bazar piyadılar koçısıga kırıp, sayahatçılar bilen birlikte şiir deklamasiya kılışkı teklip kaldı. Azmet, jaranlık avazı bilen deklamasiya kılgaç, kişiler topu arsıga kırıp, sayahatçılarını mu şiir deklamasiya kılışkı teklip kaldı. Guanshan Yue diki çeksizlik, Cimcit keçidiki seğiniş diki yurt seğinişi. Jang Jin Jiu diki merdanı kıyapet. Lu Shen, şakrat mısığı nazardaki acayip güzellik. Etigende, Beidi Çıng'dan yolgu çıkıştaki nepslik. Sichuan yoludu meniş, testiki, heyvetlik, menzire, klasik şiirler arka arkadan piyadalar koçısı da yanırdı. Sayahatçılar bütün zihni bilen anladı ya ki kızgın cevap verip azada, huşal keyfiyatta klasik şiirinin sehri küçünü his kıldı. Faaliyette meyli balılar ya küçonlar bulsun, şiirinin devamını doğru eytalısıyla Li Bei'nin koludun Allah'ı yasalgan kümüş biletini alalaydı. Bu kümüş bilet arkalık şiyu pazarı dükkanlarda nekpuldun doğrulap çıkırıp vetilip tatlıq marojnığa almıştırgılı buludu. Şinjan Sənət Orni drama ömüki icat kılgan merdanı kademde koilonga atılınış Li Bei kıssı da muzika, deklamasiya, körünüşten ibaret üç kıl bir gevdileşken sənət şekli arkalık Li Bei'nin koilonga iştiyak bağlaş mənvi intilişi asası liniya kılınıp, çüştiki hikaye arkalık şairinin içki üsp yetiliş yolu berpa kılıngan. bu teatr bu yil 4-nji ayda 4-nji növbetlik Şinjan Medeniyet

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan tez yetküzgüçlerinin dostluk menzara kuruluşunu tez ilgiri sürdüğü diye mezmunda sözlep bir yerimiz. Yakında Xotan şehirdeki tez yetküzgüçü Yusufcan Xudumberdi, Yinbin yoludaki Nuanşin ötünlüğü kirip, tantanilik halda partiyaya kiriş iltiması sundu. Şincan tez yetküzgüçlerinin dostluk menzara kuruluşunu ilgiri sürüşünün türküsü de Xotan vilayetindeki Nuanşin ötününün derisi nokul mulazimet bilen teminleş ponkitidin teşkilleş kabul kiriş supusuğa götürüldü.
1: Şincan her bir tez yetküzgüçüge illiklik yetküzüş üçün tez yetküzgüçlerinin dostluk menzara kuruluşunu ilgiri sürüş üstüde izlendi. Hazırga kadar Şincan dostluk menziri türüdün 36'nı turguzup, 50'lik yetküzüş mulazmet bağısıdın 2000'ni kurdu. Şehir yezlardaki mahalle, Eşya Oburut rayonu, Port menzir rayonunu kaplıgan 15 minutluk 50'lik yetküzüş mulazmet çemberki destlepki kademde şekillendirildi.
0: İli Kazak Atunum Oblastı'nın dostluk menzara kuruluşudaki nurgun tıpla Atunum rayında umumlaştırıldı. Gulcu şehirde kuruluş kölümü 600 kvadratmetre, 18 fonksiyelik öyüba, Fulun Eşya Obrut Bağdısı tez yetküzüş kespi partiya azaları amı mulazmet merkezi, tez yetküzgücülerinin demeyilip su içidigan cayı bulupla kalman yine ulanın ögünüş kengişiş bazısı boldu. Gulcu şehirlik tez yetküzüş kespi partiya komiteti burayı merkezge tayinip, daimlik mikro partiya dersi tesis kılıp, samimi söhbetleşiş yığını içip, tez yetküzgücülerinin optimal toktutuş, tez yollanmını dövülep koyuş katarlık meselelerini hel kılıp, köçmü partiya azalarının tızını tıp ögünüşüge kolaylık yaratıp bedi. Hazır 3 tez yetküzgücü partiyaya kiriş ıltıması sundi. Ürümçi şehri Midun rayonu Şunfang'ın tez yetküzgücüsü Liyri Kuşal Haldımındak dedi. İlgire konu Oltırak rayonundaki imaretlerinin belgesi kalaymakan bulup, bir kıtımlık mal yetküzüş seferi de kayıt aylanıp ötüşkü doğru kiletti. Hazır savma kılıç arkalık Oltırak rayonunun elektronluk yol başlaş hareketsini tek şürgülü buludu. Bina tepeş mal yetküzüş ünümü xeyrili yukarı götürüldü.
1: Ürümçi şehirlik poşta başkuruş idaresi konu mahallelerde urun izdeş kıyım buluş meselesine karta koçu başkarması öycay mulazımeti bilen birleşip mahallelerini birbirlep retki turguzup öycay mulazımeti urullarının sallık malumat ulaş iğzini maslaştırıp teknik küçünü kırgızıp elektronluk haritini tetkik kılıp açtı. Növette Midon rayonudaki 24 mahallede tez yollanma hadimleri savma kılış arkalık Oltırak rayonunun doğru umumi körünüşü ve yol başlaş uçuruğu erişip, bir konupkı bilen bina tepiş tez sürette yol yürüşünü işe aşırdı. Ürümçi İktisat Teknik Terakiyat rayonu, Tudunxaba rayonu bir Oltırak rayonda bir siyasetini yolu koyup, tez yetküzüş mahsus toxtalğı oranını pilalladı. Tianshan rayonidagi bir qism Oltırak rayonlar tez yetkizgichilarga vakaltan toshush avtomobil saplab berib, avtomobil to'xtatish yetkizish ziddiyatini manbadan hal qildi.
0: Dostana manzara qurilishi yana tez yollanma yetkizgichlarni shahar yugurgichisidan boshqurish hamrohiga, mahalla boshqurishdagi ko'zatchi va uzun quloqqa aylantirish purustiga ega qildi. Altay şehirdeki tuncu Türküm'deki asasi katlamını tüzeş hemkarlaş kuşları buluş süptü bilen Li Shaofeng tez yollanma yetküzgende etraftaki ehvallara alaydı dikkat kılıp yol tosalgısı karadorudaki dövülüp koyulgan nersle belgelemeki hılap halda tok kaçılaş katarlıklarını vaxtıda yukarı malum kılattı. O pekırınıp durup tez yollanma yetküzüş bilen bir vakitte mahallini idare kılışka bir kişilik küç koşup cemiyetinin itiraf kılışıga erişiş intayın ahmiyetlik iş dedi.
1: Şincan Poşta Başkuruş İdarisi yana Yezi Bazar, Yeni Oltırak rayon mulazimetidagi körünmes rayonu toluqlaşqa yetekçilik kılıp, illik yeni ütününün uzak ünümlük ticaret, asıraş hıraciti kapaltını mükemmelleştirip, psikiki cahetin yetekleş, maharet boyuca terbiyeleş katarlıq kenaytilgen mulazimetini kenaytip, dostana menziri kuruştun yakşı işiltişki östürüp inçke, İlliklik yetküzüş mulazimeti arkalık yeni kesip terakiyat küçünü mücessemledi.

0: asta-asta his qildi. Yaqında Ürümçi şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və səyahət idarəsi, şəhərlik mədəniyyət yadigarlıqları idarəsi Abdullah'a təklifnamə verib. Onu Ürümçinin mədəniyyət səyahət təşviqat elçiliyinə rəsmi təklif qıldı. Təklifnaməni qoluğa alğan aşu peytdə onun qalib mənzilidə özgürüş boldu. İlgiri sodu elib gələn muvaffaqiyyət tuyğusu köpürək idi. Şu peytdən başlayıb bir iniq məsuliyyət onun zimmisiga yüklendi.
1: Abdullah xizmet supsida turib qonchaq yasash bilanla chekinib qolmadi. 9-chi navbatlik Jongo Asiya Yevropa ko'rgazmasida u Shenjang qo'sini ilib ko'rgazmaga qatnashib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga Shenjangni tanishtirdi. Bo'sh vaqtlarda u yon telefonda qisqasini tartib, shahardagi qaynam tashqiliq cho'mgan kundalik ishlarni ham bahrladi. Qayergili barsa u tashabbuskarlıq bilan yurtining hikayesini sözleydigan boldi.
0: Dukan ticareti qilish, marinet ijodiyat mahsulotlarini yasash turmushni qamdaydigan kasb. Yurtni tanishtirish bo'lsa, zo'r salmoqqa ega bir burch. Abdulla tirishib bu ikkisini yugurib birlashtirdi. U: "Men Shinjangda tug'ilib, Shinjangda o'sib yetildim. Hunarimga tayinib texnik ko'p kishiga Shinjangni tushundirish bir baxtli ish" dedi. Ko'chalarda yalana shovqin suran anglanib turardi. Xizmat supsi oldida Abdulla bir yangi qo'ziq qo'rchaqni qo'liga elib, mochin bilan kichik doppi bezigini qisib elib, qo'lidagi ishini davomlashtirdi. Barg'an sir ko'p sayyachi uning kurash qilishi va o'sib yetilishiga guvoh bo'lmoqda.
1: Abdulla mundaq dedi: "Buningdan keyin men madaniyat ijodiyati shakllari ustida davomliq izdinib, texmi ko'p xalq o'rib odat omillarini qezib, madaniyat sayohat tashviqat elchiligini yaxshi qilib, Shenjang hikoyasini texmi ko'p kishiga astoydil so'zlayman."
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab Tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Endi, Atınım rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'ün 34 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 16'dan 34 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk, temperatura 20'den 38 Celsius gradus kuşa. Gülcide azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus kuşa. Bortlarda hava bulutluq, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kuşa. Qaramayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 26'den 38 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluq, temperatura 25'den 37 Celsius gradus kuşa. Şihanzide hava bulutluq, temperatura 23'den 37 Celsius gradus kuşa. Sanjide hava bulutluq, temperatura 26'den 38 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22'den 39 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 31'den 44 Celsius gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 27'den 37 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kuşa. Atış'da hava bulutluq, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 26'den 32 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'den 34 Celsius gradus kuşu boludu, 3 bal şamal çıkıdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Çincan radyo televiziye stansının vatan minin ailen programımızı bacağına çişperdik. Yaktırıp anlıkının ağır rahmet. Slow shooting abonuçla terminalini çürsenle, tekimi köp mezmulladın haberdar bulalaysile.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyoyan logocular, bu sahibimizde ısık tamakni tonlat koğu silip koysa tok pek ısırap olup kitem doğduğun mezmunda sözlep birimiz. Eğer öyde eşip kalan tamak bolsa, siz kaçan tonlat koğu silip koysuz? Nurgun kişinin öyde imparatorusu da soğutup, andın tonlat koğu saladığalıqı işinimiz. Başka eşip kalan korumalar mı şundak? Sebabi, ısık hava tonlat koğunu buzup koyudu. Isık sayını bir vasıta salsa köp tok kitido dep karaydı. Ama yemeklik bir xatarlıki ilminin nazarı da sizden bundak yeyişiniz tecaşlik bolğınınız emez. Belki aşkanada biyokimiyelik korallarını bakınınız hesaplanıdı. Karmakka appak, pakiz, puraksız, ziyansız bir kaçı eşip kalgan meyfen, yaz külleri de siz hatta bütün ailenizdikilerini ciddi karakterlik yemeklikten zaharlandırıp koyuşunuz mümkün. Meyfenni yazda normal temperaturada 2 saatten artık koyganda momusman sporluk kayakçı bakteriye şiddet bilen köpeyip, sizni hem kusturup hem içinizni sürüp etişi mümkün. Jungo keselliknin aldan eliş tizgilleş merkezi enik kılıp mundaq görsetti. 4 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradusqıcı bolgan aralık bakteriyalar tez köpeyedigan xatarlik temperatura aralıkı hesaplanıdı. Bunun içinde 20 Celsiya gradustan 45 Celsiya gradusqıcı, yani bolup mu öy temperaturası 30 Celsiya gradus etrapıda Shivinjun bakteriyası. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, seriq üzümsüman şarçı bakteriyası, qoşumca qan erit gücü yaysıman bakteriya qatarlıqlarının köpi sürəti intayın tez bolub, qısmən bakteriyala köngüldəkirək şara etdə təxminən 20 minutdıla bir əvlat parçalanıdı. Bunun içində ən hiligər, adamın beşini ən ağırtıdığını momusman sporuluq tayaqçı bakteriya. Meyfenin köpencisi əsədə gürüç halıtıda turğanda tüpraqtiki bu xil bakteriya tərpidin bulğınıdı. Tamak pişkanda heç qandaq iş bulmaydı. Yesə naydı bir xətər. Lekin, məylisiz tok mənbəsini üzüb etib, tok qazandı istib ya ki tamak üstəligi tızıb qoyun, meyfenin temperaturası soğuğandın kegin momusuman sporuluq tayaqçı bakteriyanın ısıqı çıdamlıq sporusu əsligi kilişi, həm də şiddet bilən öz işine başlaşı mümkün. Momusuman sporuluq tayaqçı bakteriya dəsləbki məzgildə köp miqdarda köpəygəndə yeməklinin adətdə süpti təmi özgərməydi. Ya ki sesiq burmaydı, köz bilen körgili ve təmini pərqləndirgili bulmaydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, 35 Celsiya gradustan tövən temperaturada pəqat 2 saat içtidala momusuman sporuluq tayaqçı bakteriyanın bakteriya koloniyası nur tezlikü de özürükən. Nopozluq orqanlarının bəlgilimisi boyunca pişiq yeməklikini bu öy temperaturada koyuş vaxtını yani bir saatke kıskartış gerek. Hazırki hava rayıda tamakni soğutup andın tonlat koğu salsaq, momusuman sporuluk tayakçı bakteriyala burulla işçide şahlanıp, tarqaq yopurmaq çıkırıp bolgan boludu. Tekimu çatak bolğını, buğul bakteriya naiti muqim bolup, ısıqa çıdamcalıqı küşlük. Payda bolgan kusuş zaharını yani bir kitim kızdırsumu öldürelmeydu. Kızıt bolğandan keyin yesa oxşaşla adamni eğir derecede kusturup içini sürdürüdü. Mundaqlı izdesek, vaqa yüz bergen xəbərlərinin əməliyyatta naiti köpligini bayqaymız. Şuna onun çoğufən jığındı keserlik alamidi deyən sesiq nami pürketken. Əməliyyatta çöp, bolka, moma, qazan neni, mifin qatarlıq yuqır kraxmallıq yeməklərdim o, momusman sporuluq tayaqçı bakteriya asan peyda boludu. Şuna, öy temperaturası da

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Raziya Zırtali.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin abonucula terminalıda mas kademde alıdılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmulla boyu çanlıç birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde tört tarmaq yolgu koyuş layihasını besip tarqıtıp, bir tutaş ecevitilgen katnaş transport bazırı kuruşunu tezlatdi. Şinjan orman otlaq ot apt xavipinin rayonlarga ayrılış derecesini ilan kıldı degen haberini anlayısılar.
2: Dilo ve kanun sahibimizde tuluqsız otturu mektep okuğucusu at binip yıkılıp yarlandı. Havalilik karış aparatı da zor sevellik saklanın kaçka, asaslık cevapkarlıkını üstüge aldığı digen dilo misalini sözlep yerimiz.
3: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde Kaşgar şehirlik toxtup koyuş orne ülke halkıga macranı halkıldı digen mezmun diktinlerde buludu.
2: Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında Katnaş Transport Ministerliği Katarlık Tört Tarmak Birleşip Katnaş Transport'ta memleket boyunca birleki kelgen çoğun bazar kuruluşunu çoğun kuru algı sılgıçını yolga koyuş layihasını besip tarqatdı. Bunun iki maksat, ul eslehelerini tutaştırık yeterlik bulmazlık, transport mulazımetinin yoğuruluşu yeterlik bulmazlık, tüzüm, kaide, ölçem birdek bulmazlık, baylık amillerden ortak bahirliniş yeterlik bulmazlık katarlık gevdilik meselelerini hel kılıp, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kuruluşunu, çoğun kuru algı sılgıtışını, küçlük katnaş transport mulazımeti kapalıtı bilen teminleştiğin ibaret. Layihada bundak oturgu koyuldu. Bazar tüzümü, kaidesini cipslaştırış hakiki algı sılcıtılıdır. Bu, katnaş transport bazarı kiriş, çekiniş tüzümünü mükemmelleştiriş. Sahaladaki töven bahalık tertipsiz rıkabetini küçep tüzeş. Katnaş transport memuriyet işleri mulazımeti de ülke halkı bir tutaş becerişini algı sılcıtış. Katnaş transport kesbi inovat sistemisini takamullaştırış katarlık noktuluk vazifelerini öz işçiye alıdır. Bazar ul eslehelerini tutaştırış hakiki algı sılcıtılıdır. Bu zaman yılaşkan yukarı süpetlik devlet universal strolluk katnaştırı kuruş. Köp şekillik birleşme transportini zor küç bilen terakki kıldırış. Katnaş eşya obırtı bilen yasımacılıkların yukarı terakkatıga hakiki tütkü buluş. Rayon transportini bir gevdileştirişte başlamçılık bilen bösüş hasıl kılışını kollaş katarlık noktuluk vazifelerini öz işçiye alıdır. Hükümetinin hareket ölçümünü birliki keltiriş hakiki algı sılcıtılıdır. Bu xeridar çakırış, xeridar çıkış sahasıdaki gevdilik meselelerini küçep tüzeşini öz işçiye alıdır. Katnaş transport sahası da memuri hukuktun kalayımkın paydalanıp rıkabetleşişini çetki kıkış. Çekleş kılmışını tosuş hizmeti algı sılcıtılıp katnaş transport sahasıdaki hükümet yardım pulu hareketini kalıplaştırış katarlık noktuluk vazifle kalıplaştırılıdır.
3: Layihada mundaq aydınlaştırıldı. Bazar nazarat kılış

0: باشقرش بويچه قانون اجرا قلشنی ماسلاشتروش حقیقی الگسل جتلالدو. بو قطناش ترانسپورت بويچه قانون اجرا قلش اولچمنی برلیکی کلترش که حقیقی ترتکی بولوب قطناش ترانسپورت سپسی کارخانلرن نظارت قلش باشقرش قطارلق نقطلق وزیبلرنی کچایتشنی اوز اشتیگا آلدو. Базар амилидин ортақ баҳрилинишни алғы силжитиш, универсал қатнаш транспорт саллық маълумотидан ортақ баҳрилиниш, эчивитишни илгири суриб, байлиқ амилидин төжиблик пайдаланишга туртки бўлиш қатарлиқ нуқталиқ вазифаларни ўз ичига олади. Базарни ички ташқи эчивитиш ҳақиқий алғы силжитилади. Bu qatnash transport sahasidagi iste'mol bozorini faol kengaytirish, qatnash transport sahasidagi yangidan gullangan bozorlarni tartiblik ochib o'tish, buxoroviy korxona qatorliq jamiyat kapitalining qatnash ul asliha qurilishi qatorliq nuqtaliq vazifalarga qatnashishiga ilhom berish qatorliq nuqtaliq vazifalarni o'z ichiga oladi.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi butun Avtonom rayonining o'rmon o'tloq o't ofati xavfining rayonlarga ayrilish darajasini e'lon qilib, o'rmon o'tloq o't ofatining universal oldini olish tezgillash iqtidorini ul terakka ega qildi. Bu qetimki raylılığa ayrışta orman, ot, apti, xəpi 3 dərəcəyə ayrıldı. Bunun içində Burçin nayəsi bütün Atunum rayonudakı birdən-bir birinci dərəcəlik orman, ot, apti, xəpi boyca xətərlik rayon. Ürümçi nayəsi qatarlıq 59 nayə şəhər rayon, orman, ot, apti, xəpi boyca ikinci dərəcəlik xətərlik rayon qılıb bekitildi. Arşan nayəsi qatarlıq 38 nayə şəhər rayon, orman ot apti xəvpi boyca 3-cü dərəcəlik xətərlik rayon qılıb bekitildi. Otlaq ot apti suğurtısını dərəcəyə ayrış cəhətdə Mori Qazaq Apunun nayəsi qatarlıq 7 nayə otlaq ot apti xəvpi boyca 1-cü dərəcəlik xətərlik rayon qatarığı kirgizildi. Yana 70 nahiya shahar rayon, 18 nahiya shahar rayon tartib bo'yicha 2-chi darajalik, 3-chi darajalik o'tloq o't ofti xavfi bo'yicha xatarlik rayon qilib bekitildi. Egalanishcha bu qatimqi o'rmon o'tloq o't ofti xavfining rayonlarga ayrilish darajasi xizmati o'rmon o'tloq o't ofitining oldini olish o't o'chirish nizomidagi belgilama hamda davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasining bir tutash o'rinlashtirmasiga asosan mamlakat bo'yicha o'rmon o't ofiti xavfining rayonlarga ayrilish darajasi mamlakat bo'yicha o'tloq o't ofiti xavfining rayonlarga ayrilish darajasi o'lchimiga qattiq amal qilinib nihoya darajalik ma'muriy rayonlarga ayrish birlik qilinib qanot yoydirilgan bo'lib tovandan yuqoriga darajami darja tekshirib bekitish ham davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasining tekshirib ma'qullashiga yo'llash orqali eng oxirida Avtonom rayonimizga har qaysi nayya shahar rayonlarining o'rmon o'tloq o't ofiti xavfi bo'yicha rayonlarga ayrilish darajasi bekitilgan.
0: Shenjongning klimati qurg'oq, yomg'ir az yog'di. O'rmon o'tloq o't ofitining oldini olish, o't o'chirish vazifasi mushkul. Bu qitimqi o't ofiti xavfining rayonlarga ayrilish darajasining tamomlanishi Shenjongning o'rmon o'tloqda o'tni mudofiyalanish, o't o'chirish xizmatini o'lchamlashtirish, inchiklashtirish, dal joydalashtirib taraqqiy qildirishga turtki bo'lishga foydali. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi bu qitimqi rayonlarga ayrilish natijalarini vaqtida ishlatishga boshlaydi. Har qaysi joylarning ilmiy o'rinlashtirishi, xavfga asosan mudofiyalanish, o'rmon o'tloq o't ofitining oldini olish tizgilash xizmatini dal joyda qanot yoydirishiga yetakchilik qiladi.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар маркази, Уйгур универсал радиосы ашлыкны тижешде монолоны эскертүдү.
4: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болсаң, эле балайлы.
3: Ихсатчыл ва тижешчик болуп, ашан

0: Bu aparat havalilik karaş dairesinin öz meylici halkıp, xatırı yukarı faaliyetlerini teşkillep, vesisinin yazma makullukını almay, xavip xatarını bahalatmay, kesbi xadım seplemay bir xatarlık muhabizdini əməliləşdürmək, fəqət xəyb xətərdən saqılınışını ağzaki əskərtib, bir xətərlik başqırış məsuliyyətini ada qılmay, iğir xatalıq sadır qılğan.
1: Sud məhkəməsi köp qətim çüşəndürsümü, bu aparat başdın axır bəygi meydani və at iqilərinin salayət uçuru bilən təmilləmək dəvagərinin üçüncü tərəb cavabkarlıqını sürüşdürüşüge amalsız qeylişini kəldirib çıxarğan. Cumhurbaşkanı Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1201. maddesindeki belgelemeye asasen hak talep hareket iktidarı yokla ya ki hak talep hareket iktidarı çeklengelle yesli mektep ya ki başka mağarıp aparatıda okuvatkan turmuş keçirivatkan mezgilde yesli mektep ya ki başka mağarıp aparatıdın başka üçüncü kişinin cismani ziyan keşliki uçurgan bolsa üçüncü kişi hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge alıdı. Yesli mektep ya ki başka mağarıp aparatı başkuruş mesuliyetini ada kılmagan bolsa münasip koşumçu cevapkarlıkını üstüge alıdı. Yesli mektep ya ki başka mağarıp aparatı koşumçu cevapkarlıkını üstüge algandın ki üçüncü kişinin tölü tuvalsı boludu. Şunun bilen bile hak talep kanun desturunun 1173. maddesi de mundaq belgelengen. Okşaş bir ziyanın kelip çıkışı ya ki keneyip getişi de hukuku çekilin uçunun hatalıkı bolsa hukuku çekil uçunun cevapkarlıkını yeniklitişki boludu. İş yüz bergende Şauçın 16 yaşkı toşkan, hak talep hareket iktidarı çeklengen kişi bulup, cemiyetini biliş ve xavf xatarını perklendiriş asasi iktidarını hazırlıgan. Adminişinin xatarlık işgelikini bilip durup, öz ihtiyarlıkı bilen katlaşkan, onun üstüge teşebbüskarlık bilen özünü kaçırmağan. Bazı de, özü de belgilik hatalık saklanğan. Universal hatalık derecesi, ziyan akıbeti ve kuramağı yetmegenlerini aldın koğdaş prinsipi asası da sot mahkemesi havalılık karaş aparatı 90% tölem cevapkarlıkını üstüge eliş. Şauçan'ın 10%'ni özü üstüge elişini ahvalga karab bekitti.
0: Havalılık karaş hem terbiyeleş aparatlarına nispeten etkanda bir xatarlıkını kapalatlandırış sorunun özgürüşü sebeple kecrüm kılınmaydı. Kuramığı yetmegenlerini kubul kılgan hem de hak algan denkin, terbiyeleş, başkuruş münasibeti derhal uruntuludu. Sorun ya ki faaliyet şekilde kandak özgürüş buluşudun kat'i nazar, aparatlar kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi alahidlikige asasen başkuruş, koğdaş mesuliyetini ada kılışı. Bir xatarlıkni kapaletlendiriş mecburiyetini baştan ahır devamlaştırış gerek. Xavip xatırı yukarı dalı türlerde cezmen tertibine kattık kontrol kılış gerek. At miniş, kıyağı yamışış, igiz boşlukne çökme sınaş katarlık dalı faaliyetlerini teşkilleştin burun, cezmen xavip xatarını umum yüzlük bahalap vesisinin makulukunu yazma iliş. Faaliyet ceryanı da kesbi amallık saklıqçı ve yetekçi kadımlarını seplep, müdafiye tedbirlerini əməliyleştiriş gerek.
1: Üçüncü tərəb həmkarlıqı da çoxun mükemmel salayet uçurunu saklaş gerek. Bəyge meydanı, lagır qatarlıq, üçüncü tərəbdən həmkarlıqı çetilğanda salahiyyətini təkşürüş, həm də arxibini saxlaş gerek. Ondaq bulmaydıkən, əgər üçüncü kişinin hukuku çekilişi səbəbidin ziyan kelib çıxsa, aparat tölü teviliş obyekti bilən təmil gelməgəllikdən xoşumçı cavabkarlıqını üstüge elişi mümkün. Ata anılağı nispətən etqanda yazlıq, tətillik, havalılık qaraş, havalı qılıblı boldu qiliş əməz. Ata anıla aparatın günlük faaliyet orulaştırışını təşəbbüskarlıq bilen ilgiləb, dala tırlarının yeniden köpəytilgən köpəytilməgəlləkige alaydı diqqət qılıb, əhvalının biliş hukuku və qoşuluş hukukunu yürgüzüşü gerek. Bixətərlik tərbiyəsini qanat yaydırıb, balalarının xəvf-xətərini pərqləndiriş və özünü qoqdaş yenini yetildirişi gerek. Onunun başka 16 yaşkı toşkan kuramığı yetmegenle belgelik hüküm kılış iktidarını hazırlığan bulup, xatırı yukarı faaliyetlerin anlık yarak duruşu, katniş iştin burun xavf xatırını bahalışı hem müdafiyeni yakşı kılışı gerek. Belgelimgi xilap təşkillengen xatırı yukarı faaliyetlerini rad kılış hem de ata anısıga uxturup koyuşka hukukluq.
0: Programımızdan torda hem Türk buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məslihət soraydıgan kanun məsələriniz bulsa, Sılu Şıdin abonecilə terminalini çürüb, programıda hem Türk bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil məzmunları Sılu Şıdin abonecilə terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bulsanız da oyun abdisini çürüp başbettin, Güli Şua Şincan yani Güli'nin Şincan hikayesi namıdaki da oyun numarını koşu verip söz kaldırıp biz bilen hem türkü bulsanız mı buludu?
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərbi. Bir xeyriş yer nurğun pulğı yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirge Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərligidək çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrli qıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdələyisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozuqluk tətqiqat oranı bilen birlikte ozuqluk məhsulatlarını işlə çıxadı. Kanfuyan şirketi əsli məqsəti çıxdırıb xeridallarga sağlamlıq cəhəti məsləhət verib gəldi. Kanfuyan şirketinin Ademriya Zəpə, Fınkalning, Fupinzi, Veychankang, Huachangfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospetik Aksıl Talqını Qatarlıq Köpkül Maksulati Xeridalanın etrapılçı qeyrişdi. Hazır itibar pahaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 Xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'sinin bir kap seti basa bir kap soğat kılış itibardın bahriman boludu. Tezdin pahaliyat katmışan. Mesela soruş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8-ci 18-ci günü Kuçadiki 19-ci günü Çayardiki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus seçtiğinde 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozuqluq tətqiqat oranı bilen birlikte ozuqluq məhsulatlarını işlə çıxadı. Kanfuyan şirketi əsli məqsədi çıxdırıb xeridallarga sağlamlıq cəhəti məsləhət verib gəldi. Kanfuyan şirketinin Ademriya Zəpə, Fınkalning, Fupinzi, Veychankang, Huachangfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospetik Aksıl Talqını Qatarlıq Köpkül Maksulati xeridallarının etrapılçı qeyrişdi. Hazır itibar pahaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsis'in bir kap seti basa, bir kap soğat kılış itibarının bahriman boludu. Tezdin pahaliyat katmışan. Mesela soruş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8-ci 18-ci günü Kuçadiki 19-ci günü Çayardiki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus seçtiğinde 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozuqluq tətqiqat oranı bilen birlikte ozuqluq məhsulatlarını işlə çıxadı. Kanfuyan şirketi əsli məqsədi çıxdırıb xeridallarga sağlamlıq cəhəti məsləhət verib gəldi. Kanfuyan şirketinin Ademriya Zəpə, Fınkalning, Fupinzi, Veychankang, Huachangfei, Anjie, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospetik Aksıl Talqını Qatarlıq Köpkül Maksulati xeridallarının etrapılçı qeyrişdi. Hazır itibar pahaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'sinin bir kap seti basa, bir kap soğat kılış itibarının bahriman boludu. Tezdin pahaliyat katmışan. Mesela soruş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8-ci 18-ci günü Kuçadiki 19-ci günü Çayardiki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus seçtiğinde 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan.
3: Bir qeyriş yarmı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmə ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdikirək iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991 556 4

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anıgıcılı. Şincan Radyo Televiziya Stansının Mümbet Bırak programısını anlayışlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.

Radio Anguçra. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerge nazar seyipmez aval, Niyan ayısıdaki 800 mol kum tizgileş tecrübe yetizdin, kanda kılıp kum denizdin altın süzüşün işgal şurgalı hakkıda sözlep birimiz.

Yakında Niye Nahiyesi Hol Hıba Kumna Tosup Zer Biriş Rayına Caylaşkan Kumdun Madap Yeniliş Kum Tizgileş Tecrübe Punkta'da Turup Etrafı Nezer Salsak Katma Kat Yeşillik İlgiri Giyah Ünmeydiğen Çöllükke Yiyilgan Bulup Cin Cın Say Seyirik Rengde Cığgın Gülü Sözün Rengde Lopnur Kendirinin Şah Yıpırmakları Yiyilgan Halet Körnetti Erkıl Ziraatlar Şamaldı Yenik Tavrınıp Turatti 2024 yılından burun bu yer tutaş ketken kum barxalları bulup, seyir kum halıgancı yamrap bir tüp yeşil ösümlükni körgeli bulmaydı. Aradın 2 yıl ötkenden ikin pütkül çöl başkıcı tütkü kirdi. Kuyuk yepinci ösümlükler kumluktan kaplap ayadı küçükte oldu. 800 mo tecrübe etizi meksus kumluk rayonu maskeledigan ösümlüklerine tallaş, kumlukni her tarafleme tüzeş layihesi üstüde izlenişki işletildi. Bir tarafdaki 400 mo yerdeki köçet yetiştiriş rayonunda yetiştiriş öyü tecrübhanı kurulup, kün nuru parniki, kün nuru tozuş lapasları tertip bu iş tizilip, özlüksüz türde yerlik köçet yetiştirilip, bütün rayonun kum boranı tizgilişige tirek buldu. Niyanaylık Ormançılık ve Ortlak İdarız Partiye grupsunun azası,

Abin idar başlığı Ciyali her günü dügüdek bu təcrübe itizine ayınıp çıkıdı. O, Təklimakan Qumluqının girvekideki tozuk zərb beriş çığına başlangandın kiyin, Qumlu tizginleştiğinin birinci sepige atılınıp, tür pilallaş, etiz erik pərvişi, sor təcrübiz qatarlı, barlı xizmətlerini tonuq işledi. Ciyali, pişansıdaki tər tamçılarını sürtüb, küçük boya təcrübe itizde durup mundaq dedi. Dastlabki yıllarda qumni tizginlab ko'chatdikkanda keyingi parvish qilish qo'g'dashda butunlay hukumatning silinmasi tayangan. Ammo va korxonalarga foizni ko'rmagachga qatnish aktivligi boshdan oxir yuqori emas edi. Biz qumni mudofiyalanish qum tizginlash tajriba punkti qurib, yurtdoshlarga yo'l ichib berib, yaxshi o'sadigan pul topqilib bo'ladigan ziroatlarni topdik. Qumni tizginlashda foyda bo'lmasa, yeshil to'siqni saqlab qolgan bo'lmaydi. 2025 yılı Niyan Nahiyesi 10 mu yerine bir mesulat kırıştırıp teriş endisini kolunup Lopnur kendiri küçük boya bellengin katarlıq 22 yıl cungi doğur materiali ve yanyu çamur katarlıq 12 yıl xisadi ziraatini bir kıtımdılı kırgızdı. Hizmet kadınlar kum borangı karmayı su koyup ot çöplerini otap her bir yıl üzümlükten sıkı çıdam çallıqı şamalı takabıl çallıqı kıştın ötüş ehvalını hatırladı. Bir yıl sınaq tariqisi terilgan dinkin küçük boya Lopnur kendiri, cin-cin say, kətira qatarlıqlarının üz əhvalı yaxşı boldı. 20 yerdeki yoğuşa pırçıqıdın çikipütün 10'dın çikip tonu osul elindi. 5 mu yerdeki sınaq tariqisi de piyaz terilip, 3'pütün 10'dın 4 tonu osul elindi. Qumluqda tariqçılık kılıçta əmeli ünüm asıl kılındı. Tallangan köçetlerinin tutuş nisbeti 85% yukarı boldu. Cali, etizlikteki katır katır yolgularını körüstüp durup mundaq dedi. Dehqanlar yıl boyu qumluqta yolğunğa ziraat kiriştirip teriydi. Biz təcrübe etizden muşu konu usul boyu kiriştirip teriyimiz. Yurttaşlar teriş usuluğa pişik bolğaçka yeni mesulatlarını terişin sınaq bir kişini halaydı. Karxanalar zavod qurğanda xom əşya bilan təminləşmənin muqim olmaslığından ən qorxudu. Dehqanlar məbləğ salğandan kən pul tapa almaslıqdan ən qorxudu. Bu iki işni biz iniq düşünümüz. Karxana işləb çıxırış iqtidarını muqimləşdirməyə ehtiyaclıq. Şunu biz kən küləmdə sınaq qılıb teriyimiz. Ondan işləb çıxırış sağlıq məlumatı arqılı karxananı xatırcam qılımız. Dehqanlar az qəm qılıb köp payda ilişini oylaydı. Biz asan pərviş qılğılı ay buludğan ziraatlarını yaxşı tanlab köpçülüknin oxşaş bir rayonda oxşaş bir xil ziraatını mərkəzlik terişi doğru materiallarının seçilməsliyinin altına alımız. Bu yıl vəkillər yılı biz varlıq sınaq tariqsizə təyilğan ziraatlarının əməli usulunu statistik qılıb həqiqi sağlıq məlumat arqılıq sözləyimiz.

Алтын район карқана ва дейқаларыны құм тізгелешке қатнышқы илхамландырыш үшін сиясет чықырып, дейқалар қолмықны өтеге алса әң ұзын болғанда 70 иллық ер ішілтіш оқуғағы ериш әлайды қалықыны айдыңлаштырып, ижрымайы күшлерінің құм тізгелешке қатнышыш қызғылықыны қозғады. Диалей мұндақ деді. Сиясет елі қойылғандың кен нұрғын карқана ва дейқалар тәшәбізкарлық білен құмлық дейілсі тапты. Hazır niye nayistiki 10 neç karxana 300 min modun artıq qumluq yerini tüzəyə atıdı. 700 neç aylık dehqan 50 min modun artıq qumluq yerini ödəyə elib, sök-sök yolğunluğun yıldız qısmına toşqan zədik ulab özdürüb, işk aldıdılar qumlu tizgilləb pul tapdı. Qumdun müdafiyeliniş və qum tizgilləş təcrübə punkti sınaq tariqisində terğan çüçük buya, ciğan, işki karxana məbləq silişqi cəlib qılıb, Karxana dehqan ailəsi birləşdirilən əndizini qolunub, dehqanların tərixçilik kirmini aşırışı törətki boldi. Ciğan pişiqləş zavod quruluş başlandı. Kilər yeli yığ meyvələr pişqanda, şu cayda ciğan qiyami və ayırıb ilinğan madlarını pişiqləb, qum kəsbinin kəsb zəncirini uzartıdı. Məyin şamal etizlərini sipab ötdi. Orman muhabizətçisi Məhmət Əli Məttoxti 20 kilogram iğırlıqdiki su çeçiş çöğününü yüdüb, Tasun qarğıyı köçdə arsızlıq qatnab, bir gündə 4 qıtım su çeçib, temperaturanı tüvəllətib, köçətnin əy buluşıqa kapalətdik qıldı. Caley mundaq dedi. Bu il biz küçük boya sortudun üçünü köp əyttik. Cüsəy, şiyaz son qatarlıq, soğuq çıdamlıq ziraatlarını sınaq qılıb tiyirdik, həm də aldın qıylı tallab çıxan əla sortlarını umumlaşdırdıq. Bu yıl nahiye 30 mu ciğan 14 mu küçük boyu terişini planladı. Köçet yetiştiriş bazlı yığından kuyuk toğrak, tasun, cigdi köçet köpeytilip, toğrak, cigde sök-sök katarlıklar maslaştırılıp, katlama katlam borandı müdafiyeliniş orman belvigi berpa kılınıp, kumluğunun algı ilgirliş tosuldu. Osmanlı seyir kum kaplaştığın hem yer yeşillikli pırken geçe 800 mu tecrübe etizi aldın sınav kılıp, Qum boranının hücumuğu taqabıl turuş bilən bilə, qumluq kəsbini tərəqi qıldırış üstədə izdinib, qaqas qumluqni təcirdiydi halda dehqanlarının kirmana aşırdıqan xəzinəyə aylandırdı. Ekologiyanı əsli kəltürüş bilən, yez kəndlərini gülləndiriş bu yerdə yuğurulub, bilə məvcud bulub durdu.

Yakında Şaşenzi kendindeki tavuz östürüş bazısıyla etizli yapyeşil pilek kaplıgan bulup pişkan tavuzlar kuyaş nurda kişinin tolumu kuşalık kılattı. Kent ahalıları üzüş, yütkeş, op mobluğa kaçlaş plan aldıraş bulup molosul çatlıkağı çömgen idi. Nurgun istimalçılar bu yerge gelip etizli üzüş kuşalıkını sınap yanılı üzülgen tavuzun tehdidi. Gocuğun ayıstaki ahale Liu Xinhong Şaşenzi'nin tavuzunun tatlıklarını burulu anlığan bulup alayten bu yerge gelip tavuz setvelip üyüge elip kettik. Tetip bakan deyinkin Liu Xinhong kayıt maktab kettik. Kumluqta öztürülgen tavuzunun bundak tatlıq təminlik işgərlikini oyla bakmağın idi. Şuna köprak setvelip ayıstıklar bilen tən bəhrman buluşunu oyladı.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şehir Nurgun Pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolğan Pevkulada 5. evlat öyle bağ. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilte aleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalğısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabət binalarda əm ailinin küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilik.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışanlarını karşı alımız.

Hazır dəl Cənubi Amerika Ak Pravrak mərkəzlik bazarğı silindiğən məzgil. Altın rayının nurğun caylarıdaki bakmışlar hava uçuk küllərini çıxın tutup, kölçəkdiki raklarını tutdi. Manas Nayısının Balca diyen bazarı Xunçhən Alahidi su məsulatları bakmışlık meydanında yuğan, piltinlap turğan raklar kırgak elib çıxılıp, şu haman ayırıp uğrap kaçılınıp, şu cay və ətrapdaki bazarlarğı toşuldu. Bakmışlık meydanının məsulü Liang Min mundaq dedi. Bu yıl bakmışlık meydanımızda 200 neç mu külüm durak baktuk. Məsulat miktarımız 50 neç ton etrafıda. Hazır asasqi, karmay, şihenze, sancı, ürümçigi sitivatımız. Her günü 1 ton etrafı durak sitilidu. Cengçi o bayramdan burun siti pulışını mölçerlidu. Şihu şehri Çigşur bazırdaki rak kölçeklerdi mu rak tutuş başlandı. Semiz hem temlik Cənubi Amerika Akpravraki yeniden bazarga silinip, nurgun şehir ahalısının dankını anlap kilip tallap sitvilişka gelip kaldı. Şihu şehir ahalısı Can Çiyen mundaq dedi. Bu yerin ekologiyelik muhitine ait yaxşı bulgaçka bir kılgan Pravraki güçünün süptümü yaxşı hem yeniken. 22 kilogram sitv aldım. Çigişur bazarının kilimatı muvapıq, su baylıqı mol bütün bazarının Cənubi Amerika Akpravrak bakmışlık külümü 300 mol bulup, bu yıllık məsulat miktarının 100 tondan iş mülçerlendi. Bakmışı Yu Changqing bu yıl 4. ayının 5'ında 2 milyon 800 min əla süpətlik Cənubi Amerika Akpravrak qomçuk koyup verip, 4 ay ilmi bir kış arqalıq türkümləb bazarı saldı. Rakını tutkan tuncu künüla 300 kilogram sattı. O mundaq dedi. Kiler yili yukarı zişlik durak bir kış teknikisini ögünüp, məsulat miktarımızdan aşırışını planlavadığımız.

Яскіргендің кейін 90 айысының шабазыры сіжіл 40 селсия градустың үйқұр құрғақ ұстық үйқұр температуралық ауыр айығы тайынып, зор түркімдекі лазы соғдыгерлеріні келіп, лазы құрдышқа жәліп қылды. Климаттан пайдысты барлық келген аптап қысылып құрдыш ұқсады шу жайдық амының ұшқы орылышу кірімні көпейтішігі түрткі болды. Yakından bu yan 90 nahiyesi Şahbazırı'nın Nekul kentindeki Laz Kurduş Meydanı'nda hem yergi kıpkızıl lazlar yığılgan bulup, kent ahalları tertiplik iş taksimle lazlarını ayrış, örüp, aptap, siliş bilen aldıraş idi. Korul şehrin kelgen Laz Soğudgiri Merdan Mehmut Mundak dedi. Her yılı koruldun lazlarını 90'lı kurduş için ilip kilimiz. Bu yerde hava ısık bulgaşka aptap kısalsa naiti yakış kuruydu. 90 aylık halk hükümeti mi bizni alaydı kollab, bizge yardımlaşıp işçi ve kurduş oran teyip verdi. Ötken bir haftada 90 aylık halk hükümeti bizge 500 neç işçi teyip verdi. Kıpkızıl kurduş meydanı hem özgeci sehran menzirisi hem amının yakın etrafta işçi oranlaşıp kırımını köpeytip, beşiği türkü buladığın kızıl hazineye aylandı. Şu cahideki kent ahalları Laz kurduş ayrış, halkı kaçlaş katarlı hizmetlerini işledi. Bu ceryanda künlük oturuş kirimi 200 yuan etrafı yitip, emgikigi karab hak eliş, köp işligenler köp hak eliş işe açtı. Bu yıl 43 yaş kirgen Nekul kent ahalisi hasiyet tursun, del bunundun nepki eriş kuşlarının biri. O, işle pul tapkaç, ailemizgilerinin aldığını haber alalaydıken mis? Dedi. 90 ayısı Şahbazarlı Halk Hükümetinin muavin başlığı Merhaba Muybul hükümetinin kurutuş meydanlarını baş kuruşunu sicil kalıplaştırıp, adem işiltiş taksimleştiğini bir taş planlayıp, Suudigerlerinin adem işiltiş ihtiyacı teşebbüskarlıkla odullaştırıp, yerlik emgek güçlerini del caydı yetküzüp, hem sırtın gelgen Suudigerlerine yakışı mulazmet kıldığı hem kilimat paydasının şu caydaki kent ahalarını teyhini köyüp, nepki eriştirdiği alıkını böldürüp, mundak dedi. Кейінгі қадамда лапизіні айырыш, ерік пішіқлаш кәсіп зәнжірінің ұзартып, құрытыш кәсіпінің сүптін ашырып, дәресінің өстірішкі түркі болып, кент коллектив қысадың зұр айтымыз. Нөбетті, Якин айысыки 104 момо ердікі шинмей піш мәзгілігі кірді. Якин айысы мүддеттім бұрын жайлардық сейтвілі соғдыгерлер білен ұдылышып, әлі сүпетлік ең мейвілерінің ән тез сүретті бүтін мемлекет базарларға тошыды. Якин айысының чарек базарда кент ахалдыры шинмейлерін өз жайды айырып, орап, ешкі қачылыды. Bağvençlik tekniklerinin uzak müddet ilerleşi ve bağvelerinin köngül koyu perviş kilişi neticesi de bu yerdeki Şinmey'nin oğuzluğu mokum açtı. Süpti mokum özdi. Şinmey öztürgen teyirikçi Gülbahar mundak dedi. Bu yıl Şinmeylerine ait yakış özdi. Danısı yuğan temimi yakışı. Hükümet yetekleş bilen bazar türkü buluştun ibaret koş bir kimi küşün türküsü de bugün künde yakin Şinmey'i tez sürette Şincan'dan sırkı yüzlenmekte. Şinmey Sitvalıqı Tsoğdiger işçi cün mundak dedi. Sitviliş mahtarımız yıldın yılı işi vatıdı. Bu yıl 3000 tonu sitvilip, Muşi caydı pişiklap, andın Guangzhou, Şanghay, Wuhan Katarlıq şehirlerine tuşuyumuz. Yakın aylık ormançılık ve otlak idaresi Bağ Orman İşkanısından modiri Hın Sıcin mundak dedi. Hazır yez bazarlar amını üzüş, ayrış, uğrap, kaçlaş hizmetini kanat yaydırışkı tertiplik teşkiller vatıdı. Caylardaki sitvalı soğudigerler bilen pahalı uduluşup, tor ve tor sırtı da setiş yollarını ravallaştırıp, soğuk zencirlik ambar eserlerine tayınıp, yeni meyvelerini sarkıtoşup, şinme işlep çıkırış hem setiş kapı tüm küçümüz bilen kapalı tıkkılımız.

Hürmetlik radio anlayıcılar, anlatkınla münbet bırak programımızı MD hava raydın məlumatı anlatınız. Ürümçül hava bulutluq temperatura 24 Celsiya gradosun 34 Celsiya gradosu kıcı. Altayda hava uçuq temperatura 16 Celsiya gradosun 34 Celsiya gradosu kıcı. Çöcek hava uçuq temperatura 20 Celsiya gradosun 38 Celsiya gradosu kıcı. Qolcuda azıraq yağmur yığıb kin hava bulutlundu. Temperatura 20 Celsiya gradosun 33 Celsiya gradosu kıcı. Bortalada hava bulutluq temperatura 22 Celsiya gradosun 36 Celsiya gradosu kıcı. Qarmayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26 Celsiya gradosun 38 Celsiya gradosu kıcı. Köytün hava bulutluq temperatura 25 Celsiya gradosun 37 Celsiya gradosu kıcı. Şihanızda hava bulutluq, temperatura 23 Celsiya gradosun 37 Celsiya gradosu kıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26 Celsiya gradosun 38 Celsiya gradosu kıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22 Celsiya gradosun 39 Celsiya gradosu kıcı. Turpanda hava bulutluq bulup, keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 31 Celsiya gradosun 44 Celsiya gradosu kıcı. Korulda hava bulutluq, temperatura 27 Celsiya gradosun 37 Celsiya gradosu kıcı. Aksuda hava bulutluq, temperatura 21 Celsiya gradosun 32 Celsiya gradosu kıcı. Atışta hava bulutluq, temperatura 22 Celsiya gradosun 35 Celsiya gradosu kıcı. Qashqada hava bulutluq, temperatura 21 Celsiya gradosun 34 Celsiya gradosu kıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 26 Celsiya gradosun 32 Celsiya gradosu kıcı. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 24 Celsiya gradosun 34 Celsiya gradosu kıcı boladı.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ayının 13. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdiyim. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Mahallelerini idare kılışta yenilik yaratış çoğunkur ilgiri sürülüp, hayati küşkü tolgan ve ünümlük yeniçe asasi katlam cemiyet idare kılış sistemisi berpa kılındı. Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti, Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Guoyuan, Memleketlik Siyasi Kengeşinin yoldaş Jorungji'nin vapat bolganlığı doğrusudaki kaygılı haberi. Devletimizin otomobil eksportu da devamlı küçlük eşiş vaziyeti saklandı. Kolumbiya'daki küçlük yer tevreşte 241 kişi kaza kıldı. 3771 adam yaralandı. Emdi dihtanla haberlerimizden tepsili mezmullerdi bolsun.
0: Stansımız haberi. Başhoji Xi Jinping mundaq dep körsetti. Şehrini idare kılıştaki nurgun hizmetlerini asas katlan partiya teşkilatıdan ibaret bu cengvar korgan ve mahalleden ibaret bu süpüğü tayınıp emilileştiriş gerek. Şehir mahallelerinin mesuliyet işlerini aydınlaştırıp, baylıkını tüvenge düşürüş, mulazmet eslerlerini mükemmelleştirişke doğumlu türütkü bulup, dayırlaştırıp başkuruş, uçurlaştırıp medet bir işini küçe edip, mahalleni inçik idare kılış, tücübilik mulazmet kıl seviyesini östürüş gerek. 15. 5 yılının başlanış yılı da cayla mahalle partiya azaları kadrlarının avantgardlık, nemunlik rolünü cari kıldırıp, asas katlam partiya teşkilatları rehberliğindeki asas katlam amma avtonomiya mekanizmini takamullaştırıp, mahalle hizmetini delcaydı işlep, ailelergice emilileştirip, amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu üzüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri, Quanjin rayonu, Changsheng Gülliki məhəlləsi də çüşkü yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidayla təvəllikdəki ərikdə qulaysız bir neçə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bədi. 2020-ci ilin 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changsheng Gülliki məhəlləsi də xizmət təşürgəndə bunulanı təkidlədi. Partiya rəhbərliyini küçəyitib, partiya təşkilatlarının ən asas qatlamğa kengişigə türtkü bulub, asas katlam partiya teşkilatları hizmet sistemisini takamullaştırıp, şehir yüzde mahallelerini idare kılışını güçlü kapalatka ilgi kılış gerek. Cungunun idare kılış sistemisi kuruluşunun asası asas katlamda. Asas puhtu bulmasa eğer, zimin titirep tağlamı tevrer. Bu asasını kandak puhtulaş, mahallini başkuruş, idare kılış demektir. Mahalle kuruluşunu küçüğe yetişkili buludu ki, acizlaştırışkı bulmaydı. Changsheng Gülliki mahallesi başucu körsetken yönelişini boylap, mahalle partikomi, daire partiya yaçayıkısı, bina partikorupsi, partiya azaları ailesi hizmet sistemisi arkalık, koş yitekleş, koş mulazmet kılış hizmet endisigi tayınıp, partiya azalarının avantgardlık, namunlik rolünü toluk cari kıldırdı. Mahalle partikominin birinci şucisi Wu Yaoqin mundaq dedi. Biz tamak toşuplu kalma yana doğru apırıp beriş, çeç yasaş mulazimeti katarlık 10-73 mulazimeti bilen təminləyimiz. Asas katlamdaki kompartiya azası bulu süptüm bilen, əsli burçimini əsli çın saxlap, həmmi ailenin hatır cemlikini yaxşı qoğdap, partiyinin ılıqlıqını ailelerge üzlüksüz yetküzümən. Mahallini yaxşı idare kılış kılalmasının açıqçı, asas katlam partiya təşkilatları partiya azalırda. Mahallini idare kılış seviyesini östürüşünün açıqçı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amuvi xizmət əvzəlliğini idare kılış ünüm ixtidarıqa aylandırışda. Fujian, Fuzhou şəhəri, Guluo rayonu, Shuibo köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, avtonom rayonğa bivasitə qarşılıq 26 orun və karxana bilən ortaq quruş kilişimi tüzüb, partkom itəkləş, köp tərəf qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrəman buluş yeng əndisi

0: amallar bilen ilgiri sürüşni, ijtimai kapalet sistemisi kurulışını küçeytişini təkitligen. O, turalgı öy tüzümü ıslahatını ilgiri sürüp, turalgı öyünü setişini tədirci yol koygan. Erzan, kolay öyler asası gevdiklangan köp katlamlıq şehir bazar turalgı öy təminat sistemisini bərpa kılgan ve mükemmelleştirgen. O, açlık oburu tüzlemesi ıslahatını davamlıq çoğunqırlaştırıp, dekallardın eşinci açlığını qoğdaş bağası boyca kançilik bolsa şunçilik seti biliş. Açlık seti valguçi ve satkuçi devlet karxalları on bahadı setiş. Açlık seti biliş meblağını yep halette yürüştürüşünü yolu koyup, açlık köp setildiğin rayullardaki açlık seti biliş bazarı ve bağasını tedirci koyu etken. Bu yana ijtimai kapalet tüzlemesi, tibbi doğra saklık saklaş tüzlemesi, meblağ siliş, meblağ yürüştürüş tüzlemesi katarlıq bir katar zor ıslahatlarını yolu koyuşkır yasaçılık kılgan. Sosyalistik pazar ilgili tüzlemesinin asasi ramkısını orın tüşüne ilgir sürgen. Devletimizden Dünya Sauda Teşkilatı'nı kereşedeki cephalıq söhbetini riyasetçilik kılıp tamamlıp, sırtkı içi vetişinin ken ve çoğunkur keni işini ilgir sürgen. Yoldaş Jorunji xalq ammısı'nı çoğunkur muhabbet bağlıgan. O, hükümet hizmetçilerinin özünün xalqının çakırı ikkeldigini əsti çan saxlap, rastgep kılışkı cüret kılıp, başkalarını rencitip koyuştan korkmay, alaydı buluvalmay, küşlük mesuliyetçallık, teşebbüskarlık bilen eğir yükni zemesige elip, eğir kıyınçlıklarını yanıp, xalq ammısı üçün əmili iş kılıp berişini, bütün küçü bilen ilgir sürüşünü təkitligen. 2003 yılı 3. ayda yoldaş Jorunji Govyen'nin zongliyilik vazifesini ötümedi. O, rehberlik orundan çekingenden kin, yoldaş Hujintao başşuciliğindeki partiya merkezi komitetini qat'i himaye kıldı ve kolladı. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetini qat'i himaye kıldı ve kolladı. Jongochi sosyalizm uluğ işlerine izcil köngül bülüp geldi. Partiya isteli, paklık kuruluşini ve çirikliki karıştırış körüşini kat'i kolladı. Yoldaş Jorunji'nin hayatı inkılabi hayat, köreş bilen ötken hayat, şallık hayat, candil bilen halk için hizmet kılgan, komünizm işlerine özünü beğişlegan hayat. Onun vapatı partiya ve devlet için zor yoktuş. Biz kaygını küşke aylandırıp, onun inkılabi ruhi, Ali Canap pezileti ve isil stildin öğünüp, yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tehimiz hiç uyuşup, Jongochi sosyalizm uluğ bayrağını igiz götürüp, Xi Jinping yeni devir Jongochi sosyalizm ideyesini umumüzlik izcillaştırışımız. İşkini tikleştiğin hel kılgış ehmiyetini çoğunkur özleştürüp, tört ağını küçeytip, tört şençini çıngatıp, işkini koğdaşını işkaşırıp, şençini çıngatıp, bir niyet, bir məksette bolup, devletini kudret tapturuş kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işini, Jongochi zamanulaştırış arkalık umumüzlik algı sılcıdış üçün iştibağlaşıp küreş kılışımız gerek. Yoldaş Jorunji mengü hayat.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyəti 8-ci və 13-cü günü elan qılğan sallıq məlumat qarğanda bu il 7-ci ayda yeng energiyelik avtomobillarının aylıq satılış miqdarı tunca qatım 60%-dən. Cəmi igilgən nisbəti tunca qatım 50%-dən eşib, aylıq eksport miqdarı uda işqay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bu yılın aldınki 7 ayda dövletimizin avtomobil işlep çıkırış ve setiş miktarı ayrım ayrım 17 milyon 567 min ve 17 milyon 602 min boğan. Bunun içi de yeng energiyelik avtomobil işlep çıkırış ve setiş miktarı ayrım ayrım 9 milyon 14 min ve 9 milyon 7 min bulup, okşeş mezgildikidin ayrım ayrım 9.15% ve 9.16% aşkan. Şimal Sanat Daşöyüsü Avtomobil Kəsbədə Yenlik Yartış Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıb giriş nisbiti ayma-ay tiz sürəti eşib atıdı. Xeridarlarının işletiş təsiratı cümlədən bəzi yeni məhsulatlarının tiz sürətdə bazarğa silinişi, puxralarının yeni energiyelik avtomobilə bolğan alqışığa və ehtiyacının eşişiğə türtkü boldu. 7-ci ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport kılıngan bulup, aldınq aydikidin

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketine umumüzlik yolu koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler ken dairde katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, ten hukukluk, özra işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıllı içivetiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, yer şarının cenibidiki devletlerinin sünni akıllı Oman Hormuz Boğazı katnaş meselesi doğrusu da kengeşti. Hem de yakında iki tarafının Hormuz Boğazı su yolunun coğrafiyelik koordinatını bekitiş doğrusu da birdeklik asıl kılgallıkını cakarladı. Rayon mütexessislərinin körsətişçi növbətdə Hormuz boğazını qayıtı iç müsabisi iki qatlamını öz içi qalıdıkən. Biri, İran bilən Omanın söhbəti asaslıqı qatnaş texnikilik orullaşdırışıqı mərkəzləşidikən. Yəni biri, Hormuz boğazını həqiqi qayıtı içiş aşmaslıq, yəni ilə Amerika bilən İranın küşsənişçiqı bağlıqkən. Sırayliyyə Dövlət Xəyibçilik Tətqiqatxanısının mütexessisi Lazi Zimmit Mondaq təb qarıdıyım. İran'ın karışıca onun Oman bilen bolgan söhbeti de en köp bolganı katnaşının konkret tepsilatlarını bekitiş. İki taraf kilişim hasıl kılgan takdirde mi? İran, Amerika özünün talepini kandırıştın burun alakadar orullaştırışlarını yol koymaydı. Amerika bilen İran otorisindeki ziddiyetini hel kılıştas. Yakın günlerden bu yana Amerika Zuntunu Trump ve Amerika'nın yukarı derecelik emeldarları köp kıtım Hormuz boğazı naiti tezde içildi deyip cakarladı. Bırak tehlilçiler, Hormuz boğazda katnaş başlaş meselesi Amerika bilen İran'ın egip ötkülü bulmaydıgan yadroluk temisiga aylandı. İki taraf özra murasselleşmegen arıq görünüşte Hormuz boğazını kayıtı içişinin istihbali yanılı enik emes deyip karıdı. İran Hormuz boğazı feşkisidin asallıqçı vazgeçmeydi. Amerika Kunsi Devletini İdare Kılış Taktikisi Tetkikatxanısı Qatarlıq Amerikanın Nurgun Aqıllar Ambiri, İran uruş mezgilde asıl kılgan Hormuz boğazını kontrol kılış iktidarını, bu muhim su yolunu uzun müddet kontrol kılış tedbirge aylandırış üstüde izlendi deb qaradı. Angliya, York

Kadirli Tosluğun Abad Kralı Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikaları uzun olanı pulu atıdı. Yani davamlı güzel köylerimiz uzun olanı sonumuz. Hem de ki aramalarda buluduğunu Bağvan Kız namlıq naqşı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında yeni nuskadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçümü rəsmi yolu koyuldu. Ölçümde küzetiş dairesi, salamatlik təşkürüş türü, yekünge hüküm kılış qatarlıq köp cahatlardın dərəcisi umumüzlük östürülüb, əmgekçilərinin kəsbi sağlamlıq müdafiye tori yanımı zıç tokuldu. Konu nusqısı bilen seliş durganda, yeni nusqıdaki ölçemde en dikkat kılıngan bir tür salametlik tekşürüş dokulatıdaki kaydı tekşürüş yekuni çıkırıp edildi. Bu tedbirinin maksadı, karxana ve salametlik tekşürüş aparatlarını çeklik vakit içinde kaydı tekşürüşünü tamamlaşka mecburlaş. Bunun başka, yeni nusqıdaki ölçemde yana 20 türge yakın xavp, ameli ve meşgulat türü yeniden köpeytildi. Ondaqta, kaysı kişiler yeni qoğdaşkı erişeleydu? Karxana ve hizmetçiler nemelerge dikkat kılışı gerek? Biz seliş durup şununla dikkat kıldık ki, konu nusqıdaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçeminin salametlik tekşürtüş dokulati 5 yıl yekünni öz işçiga alman. Birinci, növette normalsızlık görülmedi. İkinci, kayıt tekşürüş mustaqil yekün türü. Üçüncü, gumani kəsbi kesel. Dörtüncü, kəsbde çeklenedigan işler ispatı. Beşinci, başka kesellik ya ki normalsızlık. Yeni nusqıdaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçümünün salametlik tekşürüş dokulati 4 yıl yekünni öz işçiga alğan. Birinci, növette normalsızlık görülmedi. İkinci, gumani kəsbi kesel. Üçüncü, kəsbde çeklenedigan işler ispatı. Törtüncü, başka kesellik ya ki normalsızlık. Yekün türü de kaydı tekşürüş çıkırıp edildi. Mutaxassislarning bildirishicha, amaldan qaldirilgani yakun turi bo'lib, qayta tekshirish tartibi emas. Bundoq bo'lganda, barliq kasbiy salomatlik tekshirishga kafolatlik qilgili, eng oxirida aniq natijaga erishgili, ba'zi odam ishlatguchi o'rin yoki salomatlik tekshirish apparatlarining mas'uliyatni ustiga elishdan saqlanish uchun qayta tekshirishni gumaniy kasbiy kasallik yoki kasbiy man'i qilinadigan kasallik yakunining o'rniga dastishdan saqlangan. Emgekçilerinin sağlamlık hukuk menfaatini tekimi yakşı koğduğunu buladıkken. Mutakasla mundaq dedi. Kaydı tekşürüş yekününü emelden kaldırış arkalık, karxana ve salametlik tekşürüş aparatlarını belgilengen mühletde kaydı tekşürüşünü tamamlaşkı mecburlaydı. Bu, yeni nusqıdaki texniki ölçümedeki en çoğun özgürüşlerinin biri. Bunun başka, yeni nusqıdaki texniki ölçümde tallab tekşürüş türü emelden kaldırılıp, toluqlab tekşürüş türü köpeytildi. Toluqlab tekşürüş türü deyinimiz, tekşürül gücünün məlum türlük ya ki birkaç türlük nişandaki kesellik bilen münasivetlik tekşürüş körsetküçüde normalsızlık körülgende, normalsızlık xarakterini aydınlaştırış üçün yanımı ilgirligen halda kanat yaydırışkı tekişlik tekşürüşünü körüstüdü. Meselən,

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeli.
1: Hürmetli radyoyan logocular, bu sahibimizde ısık tamakni tonlat koğu seyilip koysa tok pek ısırap olup gitem doğduyemez, bunda sözlep birimiz. Eğer öyde eşip kalan tamak bolsa, siz kaçan tonlat koğu seyilip koysuz? Nurgun kişinin öy temperaturası da soğutup, andın tonlat koğu saladığalıqı işinimiz. Başka eşip kalan korumalar mı şundak? Sebabi, ısık hava tonlat koniye buzup koyudu. Isık sayını bir vasıta salsa köp tok kitido dep karaydı. Ama yemeklik bir xatarlıki ilminin nəzirde de sizden bundaq yeyişiniz tecəşlik bolğınınız emez. Belki aşkanada biokimiyelik korallarını bakınınız hesablanıdı. Karmakka appak, pakiz, pıraksız, ziyansız bir kaçı eşip kalan meyfen, yaz külleri de siz hatta bütün ailenizdikilerini ciddi karakterlik yemeklikten zaharlandırıp koyuşunuz mümkün. Meyfenini yazda normal temperaturada 2 saatten artık koyganda momusman sporuluk tayakçı bakteriye şiddet bilen köpeyip, sizni hem kusturup hem işinizni sürüp etişi mümkün. Jungo kesalliknin aldan eliş tizgilleş merkezi enik kılıp mundaq görsetti. 4 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradus kıcı bolgan aralık bakteriyalar tez köpü yedigan xatarlik temperatura aralıkı hesaplanıdı. Bunun işçi de 20 Celsiya gradustan 45 Celsiya gradus kıcı. Yani bolup mu öy temperaturası 30 Celsiya gradus atrapı da Shivinjun bakteriyası. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, seriq üzümsüman şarçı bakteriyası, qoşumca qan erit gücü yaysıman bakteriya qatarlıqlarının köpi sürəti intayın tez bolub, qısmən bakteriyala köngüldikidək şara etdi təxminən 20 minutdala bir əvlat parçalanıdı. Bunun içində ən hiligər, adamın beşini ən ağırtıdığını momusman sporuluq tayaqçı bakteriya. Meyfenin köpencisi əsada gürüç halıtı da turganda tupraqtiki boğul bakteriya tərpidin bulğınıdı. Tamak pişkanda heç kandaq iş bulmaydı. Yesa naydı bir xatar. Lekin, meylisiz tok mənbəsini üzüb etib, tok kazandı istib ya ki tamak üstelik tızıp koyun, meyfenin temperaturası soğuğandın kegin momusuman sporuluk tayakçı bakteriyanın ısıqı çıdamlıq sporusu əsligi kilişi, hem de şiddet bilen özüşke başlaşı mümkün. Momusuman sporuluk tayakçı bakteriya dəslapki məzgilde köp miqtardı köpəygende, yemeklinin adatta süpti təmi özgərməydi. Ya ki sesiq burumaydı, köz bilen körgili ve təmini pərqlendirgili bulmaydı. Tədqiqatlardan məlum bol işçə, 35 Celsiya gradustan tövən temperaturada pəqat 2 saat içtidala momusuman sporuluq tayaqçı bakteriyanın bakteriya koloniyası nur tezlikidə özürgən. Nopozluq orqanlarının bəlgilimisi boyuca pişiq yeməklikini bu öy temperaturada qoyuş vaxtını yani bir saatke kıskartış gerek. Hazırki havarayı da tamakni soğutup andın tonlat koğu salsaq, momusuman sporuluk tayakçı bakteriyala burulla işçide şaklanıp, tarqaq yopurmaq çıkırıp bolgan boludu. Tehimu çatak bolğını, buğul bakteriya naiti muqim bolup, ısıqa çıdamcalıqı küşlük. Payda bolgan kusuş zaharını yani bir ketim kızdır sumu öldürelmeydu. Kızıt bolğandan keyin yesa oxşaşla adamni eğir dərəcədə qusturub içini sürdürüdü. Mundaqlı izləsək, vaqa yüz bergan xəbərlərinin əməliyyatda nəyiti köpligini bayqaymız. Şuna onun Chaofan yığındı kesəlik alamidi deyən sesiq nami pürkətkən. Əməliyyatda çöp, bolqa, moma, kazan neni, mifin qatarlıq yuqır kraxmallıq yemekliklerdi mu, momusman sporuluk tayakçı bakteriya asan payda boludu. Şuna, öy temperaturası da uzun vaqt koyuş tavsiye kılınmaydı. ko'pchilikka tavsiya qiladiganimiz, mevani to'nglatqoq selishdan burunqi vaqt qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Uy temperaturasida 1 minut ortiq tursa, bir ölish xatari ko'payadi. Siz 60 Selsiya gradusdan 70 Selsiya gradusgacha bo'lgan issiq tamoqni to'nglatqoq selib qo'ysangiz, to'nglatqoq nisbatan aytganda faqat azroq issiqlik yuki eshib ketadi. Kompressor ko'proq aylansa, takshilash oson bo'ladi. Bu sizning to'nglatqoqning eshigini ochib, o'ri turib, sovuq ichimlik tanlig'ingiz bilan o'xshash. Eng oxirida esingizda bo'lsin, yeyishdan burun isitib, holatiga qarab, yepishqoq, chuchimal yoki ko'kirib qolgan joylarni bayqaganda darhol tashlab eting.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz mən Riya Sati Hamida Qayyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü programımızı Mizan namlıq naqşı bilan başlayımız qınamsa huzura qaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu programımızda tövendeki mezmullardan alıçış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yıngılıkla sahibimizde Şincan tez yetküzgücülerinin dostanın menziri kuruluşunu tez ilgiri sürdüğü diken mezmunda sözle bir yerimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde Abdunum Rayı'nın AI yeni bilim izdeş akıl kuralının torgu çıkırılgalıkını tonuşturumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde Şincanlı Kozikam Abdullah Emrullah'ını tanıştırımız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şütin abonuşlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Yakında Tinch Okyan'dan halkıgan yaşla küç sinişiş musabıqısı Ürümçi Şehirlik 23. Otur Mektep Yeni Mektep Rayonu'nun Yeşil Çimlik Meydanı'nda ötküzü.

0: ve külkü sadaları işçi de aralıqını teximi yıkılaştırdı. Musabıqıdan keyin iki tərəf komanda əzaları qol ilişib, körüşüb, hörmət bildirdi. Xatırı sürətki düşdü. Yeniş, yeniliş, küç sinişiş bulmadı. Fakat çıraydın külki yeğip durgan halet ve samimi fikir almaştırışlı oldu. Mağın nispeten bu bir kıtımlık naiti yakşı sınaş oldu, dedi. Amerika komandası dedi ki, İsrail Antonio Echeverria musabıqıdan keyin naiti ayacılı. Amerika komandasının terineri Pablo Salazar texmi çoğunkır təsiratı ege boldı. Şincanlıq topçuların umumi səviyyəsi beni heyran kaldırdı. Bu meydan musabıqa menin bu kıtımkı səpirimdeki unutulğusuz körünüşlənin biri. Bu Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cəmiyyətinin rəisi Jeff Gelin'nin 3-cü kıtım ürümçüge gelişi. Bu kıtım Cungu Şincanı ötküzülgən yaşla ösmürlə futbol dostluq musabıqsıgi qatnaşqılıq kəlgəllik edin Çin könlüdün xuşal bulup mundaq dedi. Bunun için muşundak faaliyetlerinin köprek ötküzülüp, yaşla ösmürlerinin Cungu Amerika dostluğunun küçük elsiga ayrılıp, halk reştisiga tehmi köp, yaşlı küç koşuşunu ümit kılımen. Bu kıtımkı faaliyetini Cungu halkara soğudunu ilgiri sürüş komiteti, Şincan Uyghur Avtonom Rayonluk komiteti, Avtonom Rayonluk Tenterbiye İdarisi, Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cemiyeti bilen birlikte mesul olup uyuşturan. Şincan Soğudunu İlgiri Sürüş Cemiyeti'nin muavin başlığı Liu Tang mundaq dedi. Bu yıl Amerika taraf yaşla ösmürle futbol komandası vekille ömekini Şincan'a gelişke Allah'ı teklif kılıştaki maksat Cungu Şincan bilen Amerika Kaliforniya ştati halk kışı alakısı da yeni kövrük berpa kılış. Balalar dostluk musabıqısı arkalık öz ara pişkir almaştırıp öz ara ögünüp öz ara örnek elip öz ara aralıkını yıkılaştırış. Şunun bilen bile Amerika'daki yaşlı ösmürlerge hakiki strolluk içi bitilgen Şincan'ı bir vasıtı his kıldırış.
1: Yakında Ürümçi Çoğbazar Piyadlar Koçısı da su serik renglik rakt kiyim kiygen salapetlik libey inişip bir küçük balının aldı da zonzuyup oldurdu. O deklamasiya kılışını tohtışıga bu bala jaranlık avazı bilen şehrinin ahırını çüşürdü. Tamaşa körgüçiler külüp durup, bəs-bəste yan telefonlarını çıkırıp, bu şiiri uçuruşunu hatırladı. Bu, Li Bei Dəl Şincan Sənət Orni, Dramı Ömüki Koinlun Mədəniyyət Yürüşlük Muzika, Deklamasiya, Körünüş Kırıştırılgən, Merdanı Qədəmdə Koinlunga Atılınış, Li Bei Qıssıdiki Li Bei'nin rolunu alğıcı Əzmət Əhmətcan. Şükini Şincan Sənət Orni, Dramı Ömüki, Qaribdə Li Bei bilən uçuruşuş, Çoğun bazar okuşluğu bilen boşluk hemkarlıqını birleştirip, teatrdaki büyük şairini teatrxanadan çıkıp, Çoğun bazar piyadılar koçısıgı kırıp, sayahatçılar bilen birlikte şiir deklamasiya kılışkı teklip kıldı. Azimet, jaranlıq avazı bilen deklamasiya kılgac, kişiler topu arsıgı kırıp, sayahatçılarını mu şiir deklamasiya kılışkı teklip kıldı. Guanshan Yue diki çeksizlik, Cimcit keçidiki seğiniş diki yurt seğinişi. Jiang Jinjiu'daki merdanı kıyafet, Lu Shan şakrat mısığı nazardaki acayip güzellik. Etigende Beidi Çıng'dan yolga çıkıştaki nepslik. Sichuan yolada meniş testki heyvetlik menzire klasik şiirler arka arkadan piyadalar koçısı da yangıradı. Sayahatçılar bütün zihni bilen anladı ya ki kızgın cevap verip azade huşal keyfiyatta klasik şiirinin sehri gücünü his kıldı. Faaliyette meyli balılar ya küçonlar bulsun, şiirinin devamını doğru eytalısıyla Li Bei'nin koludun Allah'ı yasalgan kümüş biletini alalaydı. Bu kümüş bilet arkalık şiyu pazarı dükkanlarda nakpuldun doğrulap çıkırıp vetilip tatlıq marojnığa almaştırgılı buludu. Şincan Sənət Orni Dramı Ömüki icat kılgan Merdanı Qadamda Koilunga atılınış Li Bei qıssı da muzika, deklamasiya, körünüşten ibaret üç xil bir gevdileşken sənət şekli arqılıq Li Bei'nin Koilunga iştiyak bağlaş mənvi intilişi asası liniya kılınıp, çüştiki hikaye arqılıq şairinin işki üsp yetiliş yolu bərpa kılıngan. Bu teatr bu yıl 4. ayda 4. növetlik Şincan Mədəniyet Sənət Bayramı'da urullangan. 6. ayda 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi, Cungu Çet El Medeniyet Körgezmesi heptilikide koyulup, özgeçi sənət şekli ve çoğunkur medeniyet asası bilen her sahanın yakşı bahasıgı erişken.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan tez yetküzgüçlerinin dostluk menzara kuruluşunu tez ilgiri sürdüğü diye mezmunda sözlep birimiz. Yakında Xotan şehirdeki tez yetküzgüçü Yusufcan Xudunberdi Yinbin yoludaki Nönşin öğütünlüğü kirip tantanilik halda partiyaya giriş iltiması sundu. Şincan tez yetküzgüçlerinin dostluk menzara kuruluşunu ilgiri sürüşünün türküsü de Xotan vilayetindeki Nönşin öğütünlüğünün derisi nokul mulazimet bilen teminleş ponkitidin teşkilleş kabul kılış supusuna götürüldü.
2: Şincan her bir tez yetküzgüçüge İlliklik yetkizish uchun tez yetkizguvchilarning do'stlik manzili qurilishini ilgari surish ustida izlandi. Hozirga qadar Shenjang do'stlik manzili turidan 36 ni turg'izib, illiqlik yetkizish mulozimat bazasidan 2000 ni qurdi. Shahar yezlardagi mahalla, Asiya Obrot rayoni, Port manzili rayonini qoplagan 15 minutlik illiqlik yetkizish mulozimat chambirki dastlabki qadamda shakllantirildi.
1: Eli Kazak Atunum Oblastının dostluk menzere kuruluşudaki nurgun tıpla Atunum rayında umumlaştırıldı. Gulcu şehirde kuruluş kölümü 600 kvadrat metre, 18 fonksiyelik öyüba, Fulun Eşya Obrut Bağdısı tez yetküzüş kespi partiya azaları amı mulazmet merkezi, tez yetküzgücülerinin demeyilip su içtiğen cayı bulupla kalman yine ulanın ögünüş kengişiş bazısı boldu. Gulcu şehirlik tez yetküzüş kespi partiya komiteti buruyup merkezgi tayinip, daimlik mikro partiya dersi tesis kılıp, samimi söhbetleşiş yığını içip, tez yetküzgücülerinin optimobil toktutuş, tez yollanmını dövülep koyuş katarlık meselelerini hel kılıp, köçmü partiya azalarının tızın ütüp ögünüşüge kolaylık yaratıp bedi. Hazır 3 tez yetküzgücü partiyaya kırış ıltıması sundi. Ürümçi şehri Midun rayonu Şunfang'ın tez yetküzgücüsü Liyri Kuşal halde mındak dedi. İlgiri konu Oltırak rayonu'ndaki imaretlerinin belgesi kalaymakan bulup bir kıtımlık mal yetküzüş seferi de kayıt aylanıp ödüşkü doğru kiletti. Hazır savma kılıç arkalık Oltırak rayonu'nun elektronluk yol başlaş hareketsini tek şürgülü buludu. Bina tipiş mal yetküzüş ünümü xeylili yukarı götürüldü.
2: Ürümçi şehirlik poştu başkuruş idarisi konu mahallarda urun izdeş kıyım buluş meslesiga karda koçu başkarması, öycay mulazimeti bilen birleşip mahallarını birbirlep redk turguzup, öycay mulazimeti urunlarının sallık malumat ulaş iğzini maslaştırıp, teknik küçünü kırgızıp, elektroluk haritini tetkik kılıp açtı. Növette Midon rayonudaki 24 mahallada tez yollanma xadimleri savma kılış arkalık Oltırak rayonunun doğru umumi körünüşü ve yol başlaş uçuruğu erişip, bir konupkı bilen bina tepiş, tez sürette yol yürüyüşünü işe aşırdı. Ürümçi İktisat Teknik Terakiyat rayonu, Tudunxaba rayonu bir Oltırak rayonda bir siyasetini yolu koyup, tez yetküzüş məxsus toxtalğı oranını pilalladı. Tianshan rayonidagi bir qism Oltırak rayonlar tez yetkizguvchilarga vakaltan toshish avtomobili saplab berib, avtomobil to'xtatish yetkizish ziddiyatini manbadan hal qildi.
1: Dostana manzara qurilishi yana tez yollanma yetkizguvchilarni shahar yugurguchisidan boshqurish hamroyiga, mahalla boshqurishdagi ko'zatchi va uzun quloqqa aylantirish purustiga ega qildi. Altay şehirdeki tuncu Türküm'deki asasi katlamını tüzeş hemkarlaş kuşları buluş süpütü bilen Li Shaofeng tez yollanma yetküzgende etraftaki ehvallığa alaydı dikkat kılıp yol tosalgısı karadorudaki dövülüp koyulgan nersle belgelemeki hılap halda tok kaçılaş katarlıklarını vaxtıda yukarıda malum kılattı. O pekharınlıp durup tez yollanma yetküzüş bilen bir vakitte mahallini idare kılışka bir kişilik küç koşup cemiyetinin itiraf kılışıga erişiş intayın ahmiyetlik iş dedi.
2: Şenjan Poştu Başkuruş İdarisi yana Yezi Bazar, Yeni Oltırak rayon mulazimetidagi körünmes rayonu toluqlaşqa yetekçilik kılıp, illik yeni ütününün uzak ünümlük ticaret, asraç xıracati kapaltını mükemmelleştirip, psikiki cahetin yetekleş, maharet boyunca terbiyeleş katarlıq kengaytilgen mulazimetini kengaytip, dostana menziri kuruştun yakşı işiltişki östürüp inçke, illiklik yetküzüş mulazimeti arqılıq yeni kesip terakiyat küçünü mücessemledi.
3: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab, таң қуяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atılım Rayının AI yeni bilim izdeş akıl kuralının torgu çıkırılgalıqını tanıştırımız. Yakında Atılım Raylık Pazar Nazaret Kılıp Başkuruş İdarisi Bilimlilik Hukuki İdarisi Başbolup Berpakılgan AI yeni bilim izdeş akıl kuralı işki kiriştürülüp Atılım Rayındaki Karhana Ali Mektep, Pen Tetkikat Aparatları Katarlık Yenilik Yaratış Asasi Gevdilerinin işiltişige haksız ekibitildi. Bu bilim mülk hukuki amum mulazimetinin akli iktidarlaşış, tücübeleşiş, umumizlik nep ilişki karıp özgürüşüge türtkü boludu.
2: Devlet bilim mülk hukuki idarısının suni akli iktidar koşulgan bilim mülk hukuki amum mulazimeti emeli menziri kuruluşunu emelileştirişinin Şincan emeliyeti bulu süpüde bilen bu akli iktidarlık kural süpüsüge pen teknikide yenilik yaratış çoğun endisi çoğunkur yuğurulup bütün dünyadaki 200 milyon parçadan artık patent sağlık malumatı mücessemlengen bulup 170 neçe devlet ve rayonga çetildi. Yenilik yaratış asası gevdesini teknika tetkik kılıp içiş, patentini uğrulaştırış, pen tekniki neticelerini aylandırış katarlık bütün zincirge sığdırılgan bilimlilik hukuki, akli iktidarlık mülazimeti bilen teminleydi.
1: Atılım Raylık Pazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi bilimlilik hukuki Amma mulazimeti başkarmasının başlığı Wang Xinjun tanıştırıp bundaq dedi. AI yeni bilim izdeş mevkani Şincan'ın özgeçi evzel kesplerinin terakkat ihtiyacı koyup, patentini təminleş bilen ihtiyacını cipslaştırış yolunu içip, tətqiq qilib yasığan əqli iqtidarlı qural bulup, texniki məsələsi üstüde fikir almaştırış, ilham veriş, texnikini parçalab izdiniş, icadi semantikilik izdeş və təminleş bilen ihtiyacını əqli iqtidarlı maslaştırış bir gəvdi qılınan əqli iqtidarlı mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bu süpa təbii til bilen kolaylık öz ara türtki buluşunu kollaydı. Yenilik yaratış ihtiyacı asasen texniki tomurunu çoğup, alakadar patent hüccetlerini rətləb, körünme texnikilik analiz xəritisini optimatik hasıl kılalaydı. Hem de yenilik yaratış nəzəriyyəsi birləşdirib, tədqiq edib içiş təpəkkürünü kengaytıdı. Karxanala patent izdəş, hukuku dəxil təriz qiliş xəv xətirini aldın hökum qiliş və yenilik yaratış layihəsini tədqiq qilib hökum qilişini tez qanat yaydırıb, oxşaş türdiki tədqiq qilib içişdən ünümlük saqlanıb, yenilik yaratış vaxtı və məbləq tənərxini ticəb qalalaydı. Əqli iqtidarlıq maslaşdırış mexanizmiqi tayinib, AI yeni bilim izdəş, yəni nəticini özgərtişdiki tosalqılarını tazılab, ali məktəblərinin bikar turğan pənd tədqiqat patenti və şu caydiki karxalların texniki ihtiyacını toğru rətləş arqılıq patent icazeti, ötünüb beriş, kəsbləşdiriş yollarını ravallaşdırdı.
2: 20 yılgı yakın sınav kılış arkalık növette süpü mülazimeti Abdunum rayonundaki 8500'den artık ticaret asası gevdesini kaplap, neft kimya sanayiti, yeni materyal, yezgilik meslatlarını pişiklaş, cabduk yasımcılıkı katarlık noktuluk kesiplerini kapladı. İşlep çıkırış, okutuş, tetkikat, temilleş ve ihtiyacdan 680'den artık maslaştırış tamamlandı.
1: Otra küçük mikro karxanalar asasi katlamdaki yenilik yaratış asasi gavdilerinin kəsbi

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp,

0: Dar ipek kabi milyonluğun Junhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
1: Vatan benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincanlı Kozukam Abdullah Emrullah'ını tanıştırırız. Şincan Halkara Çoğun Bazarı Piyadılar Kodisi'deki Canlı Eçhan'ın birinci kavati Adem'le bilen lık dolganı.
1: Abdullah Emrullah beşini tüven silip, küçük topu bezikini Korca Koz'nın beşiğe asta koyup, eğirtip işletildiğen yelim bilen mükümlaştırıp tekşiledi, udullaştırdı. İnçki halkalarını tepsili cezimleştirgenden kiyin, o korcakni sayahatçının kolu tutkuzup, bu sizgi teve baylı kozisi. Şincan'ı daim kilişinizle karşı alımız, dedi.
0: Sayahatçı korcakni elip huşal halda Abdullah bilen süretki çüşüp hatır kaldırdı. Neps yasalgan, mereniyet icadiyet boyumu bolgan kozucakla, oralmak haltlağı kaçırılınıp, memleketten her kaysi caylarının gelgen sayacılığa ağaçıp, Şincan halkara çoğun bazarından çıkıp, her kaysi caylağı yürüp get. Şincan kozusunun bu yıl yazdaki haltıs alkışlanan mereniyet icadiyet mesulatıga aylanışı ağaçıp, Abdullah'ı köpçülük terapiden yakımlı kalda Şincanlı kozukam dep ataldı.
1: Abdullah bunundan ilgiri ata anısı bilen Ürümçi Altınbulak Soda şehircisi de dükkan içip ticaret kıladığan bulup, Şincan'ın rakt, hüner sanat boyumları ve türlü küçük hatir boyumlarını satattı. Gerçi pazarda burulla Şincan kozısı korçkı bar bolsa mı, likin o özünün güzellik karşıgı taynıp, kozuğa özgücü sanat boyumlarını maslaştırıp, nurgun yaş sayahatçının yaktırışıgı erişti. Bazı sayahatçılar o bezigen Şincan kozisini süretki tartıp torda tarqatdı. Nepis zinnet boyumları nahayti tezla tordaşlar ve sayahatçılarının diqqatini tartıp Şincan kozisi birdilla dang çıqardı.
0: Özüm maslaştırıp bezigen kozula şunçı köp kişinin yaqtırışığı erişti. Bu xili etiraf kılış Abdullah'ını hesilep ilhamlandırdı. Setibeliş kızgılıkının sıcıl eşiğe geçip yayma oranı aldı da herkini uzun öçret bulup getirdi. Uzak vakit Norman'ın artık hizmet kılgaçka demeliş vakti bargansır azlap bargansır çarçep ketti. Ama her kitim kozucakını koluğa algan sayacılarının çehridiki hakiki kuşalıkını görgende yıraktın kelgen mihmallarının kızgılıkını his kılganda Abdullah özgü çokum tekimi terişip yakşı icadiyetim arkalık sayacılarının aşı yaktırışıgı cevap kaytırmen deydi. Kızıkıp sual sorgan sayacılarını uçuratkanda, o yana teşebbüskarlık bilen Kozucak'nın beşirdeki zinnet boyumunun Şincan'ın en enevi dopsi işgeliğini tonuşturattı. Altın Bulak Soda şehircisindeki eslideki dükkan oranı tar bulup, üzülmeyi kilovatkan sayacılar ekimini sığduralmayı kaldı. Kütüveli şaraitini yakşılap, sayacılarga tekimi yakşı yiz kiliş duygusu beğişlaş üçün, Abdullah yayma oranını Şincan Halkara Çoğun Bazarı Piyadılar Kötüsü'deki Canlay Çağının birinci kavitteki köçürdü. Dükkan oranının şaraiti yakşılandı. Umu sayacılar bilen pikir almıştırdığan tekimi köp boşluğu igi boldu.
1: Şincan'a kelgen nurgun sayahatçı onu mahsus izdep kilip, mağdığan çağda bir Şincan kuzisini ilip kitip, şoketimki sepirnin hatirisi kilişini ümit kıldı. Yeni bazılar Şincan kuzisini alğandın kin, onu ilip Şincan'ın her kaysı caylarığı berip, daka kılıp sayılı sayahat kıldı. Yeni bazı sayahatçılar Şincan'a kilelmegen uruhtuqan dost braderlerge ilip beriş üçün bir netçini köprek setip aldı. Şincan kuzisi nurgun kişinin Şincan sepirge alahide hüsün koştu.
0: Her bir Şincan kuzisinin sayahatçılar tarafından bütün memleketin her kaysi caylarına elip ketilgenliğini görüp Abdullah'ın kalbi muvaffakiyet duygusu kutu oldu. O Şincan kuzisinin adetki bir mereniyet icadiyeti mesulatılı emez belki Şincan'ın sırtkı namayen kıldığan bir vasıtı bulup kalgalıkını asta asta his kıldı. Yakında Ürümçi Şehirlik Mereniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Mereniyet Yadikarlıkları İdarisi Abdullah'ı teklifname berip, onu Ürümçi'nin Mereniyet Sayahat Teşvikat Elçiligi'ye resmi teklif kıldı. Teklifnamenin koluğa alğan aşu peytte onun kalıp menzili de özgürüş boldu. İlgiri soğudu elip gelgen muvaffakiyet duygusu köperek edi. Şu peytten başlap bir inik mesuliyet onun zimmisiga yüklendi.
1: Abdullah hizmet supsida turup qonjaq yasash bilan chekilib qolmadi. 9-nji navbatlik Jongo Asiya Yevropa ko'rgazmasida u Şincan qo'sini ilib ko'rgazmaga qatnashib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga Şincanni tanishtirdi. Boş vaqtlarda u yan telefonda qısqısını tartıp şəhərdəki qaynam taşqınlıq çömgən kündülük işlərini həm bəhərlədi. Qayərgili barsa u təşəbbüskarlıq bilan yurtunun hikayesini sözləydigan boldu.
0: Dukan ticareti qılış, mərniyyət icadiyyət məhsulatlarını yasaş, turmuşunu qamdaydığan kəsb. Yurtunu tonuşturuş bolsa, zor salmaqı igə bir burç. Abdullah tırışıp bu ikisini yuğurup birleştirdi. O, mən Şincan'da tuğulup, Şincan'da öz büyütildim. Ünürüm git haynıp tekimi köp kişiye Şincan'ı çüşendiriş bir bəxtlik iş dedi. Koçulada yalına şavkun süren anılınıp durattı. Hizmet supsu aldı da Abdullah bir yeni kozu korçakını koluğu elip, moçin bilen küçük dopu bezgini kısıp elip, koludaki işini davamlaştırdı. Barğansır köp sayacı onun küreş kılışı ve üsp yetilişine guah bulmakta.
1: Abdullah mundaq dedi. Bunundan keyin men medeniyet icadiyeti şekilleri üstüde devamlıq ızdınıp, tekimi köp halıq örüp adet amıllarını qezip, medeniyet sayahat teşviqat elçilikini yaxş kılıp, Şincan hikayesini tekimi köp kişiye estaydıl sözleymen.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Əndi, Atınum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 24-dün 34 Celsiya qaradız qüçəyə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dün 34 Celsiya qaradız qüçəyə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 20-dün 38 Celsiya qaradız qüçəyə. Qulcuda azıraq yamğur yığıb kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 20-dün 33 Celsiya qaradız qüçəyə. Bortlada hava bulutluq, temperatura 22-dün 36 Celsiya qaradız qüçəyə. Qaramayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-dün 38 Celsiya qaradız qüçəyə. Küytündə hava bulutluq, temperatura 25-dün 37 Celsiya qaradız qüçəyə. Şixəncədə hava bulutluq, temperatura 23-dün 37 Celsiya qaradız qüçəyə. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 26-dün 38 Celsiya qaradız qüçəyə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-dün 39 Celsiya qaradız qüçəyə. Turpanda hava bulutluq bulup, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 31-dün 44 Celsiya qaradız qüçəyə. Qorluda hava bulutluq, temperatura 27-dün 37 Celsiya qaradız qüçəyə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dün 32 Celsiya qaradız qüçəyə. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dün 35 Celsiya qaradız qüçəyə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-dün 34 Celsiya qaradız qüçəyə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 26-dün 32 Celsiya qaradız qüçəyə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 24-dün 34 Celsiya qaradız qüçü boludu, 3 bal şamal çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlad bu əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

0: Gellikten koşumçu cevap karalıkını üstüge eleşi mümkün. Ata anılağı nispeten etkanda yazlık, tatillik, havalılık, karaş, havalı kılıplı boldu kılış emez. Ata anıla aparatın künlülük faaliyet oralaştırışını teşebbüskarlık bilen ilgilep, dala tırlarının yeniden köpeytilgen köpeytilme geldikige alaydı dikkat kılıp, ehvalının biliş hukuku ve koşuluş hukukunu yürgüzüşü gerek. Bihaterlik terbiyesini kanat yaydırıp, balılarının hep hatarını parklandırış ve özünü koğdaş yığını yitildirişi gerek. Onunun başka 16 yaşkı toşkan kuramığı yetmigelle belgelik hüküm kılış ıhtıdarını hazırlığan bulup, hatarı yukarı faaliyetlerin anlık yarak duruşu, katniş iştin burun hep hatarını bahalışı hem müdafiyeni yakşı kılışı gerek. Belgilimge xilap təşkillengen xatiri yuqori faaliyetlerini rad qilish hamda ata-anasiga uqtirib qo'yishga huquqliq.
1: Programımızdan torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizning bu maslahat soraydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Sulu Shedding abonechilar terminalini tushirib, programmada hem türtki bo'lib söz qaldirsangiz bo'ladi. Programmaning tegimi ko'p esil mazmunlari Sulu Shedding abonechilar terminalida. Eğer kanun meseleler hakkında mesele sormakçı bolsanız da oyun abdisini çürüp başbettin, Güli Şua Şincan yani Güli'nin Şincan hikayesi namıdaki da oyun numarını koşuvelip söz kaldırıp biz bilen hem türtkü bolsanız mı boludu?
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cemiyatının şerbi. Bir herişer nurgun pulgu yaraydıgan, Xalqara Çoğbazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde, tərlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Faydınış nispeti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-16.
4: 23 yıllık yarlık konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozukluk tetkikat oranı bilen birlikte ozukluk maksatlarını işler çıkardı. Kanfuyan şirketi esli maksatı çıntırıp heridalığa sağlamlık cihatı maksat verip geldi. Kanfuyan şirketinin Adem Diyaz Zepe, Funkalning, Fupinzi, Weichangkang, Huachangfei, Enjiye, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospetik Aksıl Talkını Katarlı Köpkül Maksulati Heridalanın etrafılışı erişti. Hazır itibar faaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 Herida, Goshu, Lingzhi, Antang Ranglusu, Diki Kalsi'sinin bir kap seti basa, bir kap soğuk kılış itibarının bahriman boludu. Tezden faaliyet katmışan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. ayının 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus yetiştikinde 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozukluk tetkikat oranı bilen birlikte ozukluk maksatlarını işler çıkardı. Kanfuyan şirketi esli maksatı çıntırıp heridalığa sağlamlık cihatı maksat verip geldi. Kanfuyan şirketinin Adem Diyaz Zepe, Funkalning, Fupinzi, Weichangkang, Huachangfei, Enjiye, Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Alospetik Aksıl Talkını Katarlı Köpkül Maksulati heridalığının etrafılışıya erişti. Hazır itibar faaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 herida, Goshu, Lingzhi, Antang Ranglusu, Diki Kalsis'in bir kap seti basa, bir kap soğuk atkılış itibarının bahriman boludu. Tezden faaliyet katmışan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. ayının 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyan mahsulatlarını mahsus yetiştikinde 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. 23 yıllık yerlik konu karxana Kanfuyan şirketi Donfang Beyli ozukluk tetkikat oranı bilen birlikte ozukluk maksatlarını işler çıkardı. Kanfuyan şirketi esli maksatı çıntırıp heridalığa sağlamlık cihatı meslek verip geldi. Kanfuyan şirketinin Adem Diyaz Zepe, Funkalning, Fupinzi, Weichangkang, Huachangfei, Enjiye, Goshu, линжи, дики калци, аллоспатик оксил талқыны қатарлық көп қыл мақсулаты херидаланың етрапылшыға ерешті. Азыр

0: İtibar faaliyeti başlandı. Aldın telefon kılgan 10 xerida Goşu, Lingji, Antang, Ranglusu. Bir iki kal sesinin bir kap seti varsa bir kap soğuk atkılış itibarının bahriman boludu. Tezden faaliyet katmışan. Mesela soruş kızı kliniğe telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 8. ayının 18. günü Kuşağı'daki 19. günü Şayar'daki Kanfuyen mahsulatlarının mahsul seçici dokunda 100 liranı meslek verdi. Sağlamlıkınız için konu danlık karkana Kanfuyen şirketinin mahsulatlarını tallan.
1: Bir xeriş yarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysınıp 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısırke otur hal egiz qabətlik binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: o'rni ahvolni egillagandan keyin ziddiyatlarni hal qilish yeshil yo'lini tez ichib tarbiyani oldingi o'ringa qo'yish ziddiyatni tugatishni asos qilishdi chang turib nupuzli xalq soqchilarini to'xtatib qo'yishdan burun murassa qilishni tanlab avatdi xalq soqchilari qonundagi belgilama odamgarchilik davli va siyosatni ijro qilishni birlashtirib tushundirib ikkalanga sud mahkamasining hukmini rad qilishning ig'ir qonuniy oqibatini aniq tushundirib ularning boshqa joyda qarzdan o'zini qochirdigan talay sinash xiyolini yo'qotdi oxirida arxutin ikkalanning pozitsiyasi o'zgarib xatolikni tashabbuskorlik bilan itirof qildi hamda qarzni muddatga bo'lib qaytirish planini o'tirg'i qo'ydi ikki joydagi sud mahkamasi ham to'xtatib qo'yish o'rnidagi xodimlarning guvohligida ijro qildirilguchi naq maydonda 100 000 yuan hisobot yutgidi eshib qolgan pulni har oyda 100 000 yuan qaytirish bo'yicha muddatga bo'lib to'lash kelishimi hosil qildi sud mahkamasi qonun bo'yicha to'xtatib qo'yishni bekor qilish qarori chiqardi
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunni təşviq qilish, qonunğa tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Radio anglıqçılar MD hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24-34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 16-34 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yağdı, temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yağdı, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava bulutluq, temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava bulutluq, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıca. Sanjada hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup, keyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 31-44 Celsiya gradus qıca.

Düzgüçe. Körlüde hava bulutluk. Temperatura 27'den 37 Celsius gradüsgüçe. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 21'den 32 Celsius gradüsgüçe. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius gradüsgüçe. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradüsgüçe. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 26'den 32 Celsius gradüsgüçe. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 24'den 34 Celsius gradüsgüçe. Hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanunsız gəmrah programısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının munbet programmasını anlaşanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömərim.

Radyo uçuram. Bugünkü gülün vatkan iz kentlerge nazar sahipimiz aval niye naisdeki 800 mu kum tizgileş tecrübe yetizdin kanda kılıp kum denizdin altın süzüşün işgal aşırgalık hakkında sözlep birimiz.

Yakında Şahşenzi kendindeki tavuz öztürüş bazısına itizli. Çapçal Şibe Abdülnayis'nin Cungu Okuya Yurti degen güzel nam var. Okuya yasaş hünri Şibe Milletinin Okuya yasaş hünri 2008 yılı Şikinç Türküm'deki devlet tarihçilik gayri maddi medeniyet mırasları tizimdeki kirgüzülgen. Şibe Kadimi Şehirdeki Şibe Milletinin Okuya yasaş hünri büyüce vaaz kılıç ögütüş orunda 90 yıllarda tolgan Şibe yigiti Çavuhu özünün usulü arkalık bu kadimi gayri maddi medeniyet mırasını kuğdap gelmekte. Cavuhu yağıtçı ailesizde tuğulan. Doğusu bilen dadısı şu caydaki dağınlık ünerven. Cavuhu'nun əslə perişçe özünün ballık çağlarındaki tuncu okuyasını ailesizdeki çoğunlar yasap bergen bulup başka küçük dostlarınakiden köp yakışışken. Şunu o okuya bilen baldurla rişti bağlıqan. 2019 yılı sırtı kim ki çek lahiyeleş kespede okuvatkan Cavuhu yurtu kayıp gelip ballıktaki kızıkışını özü kızgın söylediğin kespe aylandırdı. Cavuhu Şibe milletinin en enevi okuyasığa 5 kol dek pişecek. O mundak dedi. Şibelerinin en enevi okuyasının körünüş adli bu olsun mu? Lekin işik mürekkep yasaş tert buyuşurungan. Brutal hakiki okuya yasaşkı intayın ehmiyet verildi. Ham eşyan tallaş, kesiş, yasaş, inçkisiliklaş, yepiştirip şekilgi keltürüştün tartıp, yay şeklini mokumlaştırış, tartış küçünün tekşürüş katarlıklarıca məksus əsvaplardan paylanıp, on neçhil təbii ham eşya bilen kol bilen oyup, neç on xil inçki iş tertipini baştan keçirip, nurgun köç ve uzun vaxtını sərip kılıp, andın bütküzdü. Bulup mu kalı müngüzi ve yağıt cazını sılıklığında kılılık çokum bir dek buluş gerek. Bulmasa yay ekken de küç tekşi bulmuz kardın çıkıdı.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملي كيشك دوستلا بيجن أمنن قلبدكي أليك برينجي كنت أهالسي وان تيه ينن هيكايسني سوزاب بيرمز. Jilin ülkesi Jian şehrinin Maşian yezisida bir tarpi taq tutaşqan, üç tarpi su bilan oralğan bir kichik beliqçilik kenti Xiaohulong kenti ba. Bütün kentte faqat 110 din artıqlı adam ba. Kentiklerin hammisi bu yerde 51-ci kent ahalisi Wang Tieying Jilin Chigra Tekshirish Bash Punkti Tonghua Chigra Bashqurish Tarmaq Atirti Maşian Chigra Saqchixanasining Siyasi Jidao Yuani Turudu deyishidu. 2011-yili Wang Tieying Dashuni pütkizgandan keyin saqchilik imtihaniga qatnashib Maşian Chigra Saqchixanasiga taqsim qilindi. Xiaohulong kentiga dastlab kelganda, umu yulduzlardek tarqalgan dehqon uylari va girelishib ketgan yezi yo'llari oldida gangrab qolgan edi. Lekin u oyog'imiz ostida qanchalik topi yo'qsa, qalbimizga shunchalik chin hissiyot singdi deganga qat'iy ishinib, har kuni yezilar orasida qatrab yurdi. O yanchuqqa daftar silib, ko'chimi ko'cha mengib, qo'lida sizg'an kent turish xaritasidan Tavallik rayonining tirik xaritasiga aylandi. Sansiz qitim ziyorat qilish orqali u uchga jazman berish, uchni birlashtirish xizmat usulini, ya'ni jiddiy, qiyin, xatarli, og'ir ahvollar yuz berganda jazman berish. Toy to'kin, o'lim yetim ishlariga jazman berish. Har qitimliq bayramlarda jazman berish. Qiyinchilikda qolganlarga yordam berish bilan birlashtirish. Muqimlikni qo'g'dash bilan birlashtirish. Uzoq kelgusini taraqqiy qildirish bilan birlashtirish xizmat usulini yakunlab chiqdi. 14 yildan buyon uning ziyorat qilish masofasi 20 ming kilometrdan eshib 30 parchadan ortiq ziyorat qilish xotirasi yozdi. Kent ahalilar komiteti bütün kentdeki kent ahalilaridan pikir elib uninga faxri kent ahalisi deb nom berdi. Shuningdan e'tiboran u rasmiy holda Xiaohulong kentidagi 51-ci kent ahalisi bo'ldi. Xiaohulong kenti Chat Adamshalang Tavallik rayonining 1272 gektar ko'limida terilg'u yer aran 7 gektar bo'lib Kişi 5 yıllık kirimi 10 min yuanga yetmeydi. Qanday qilganda yurttaşlarni yaxshi kunga erishtirgili bo'ladi? 2019-yili Tonghua Sifan Shuyuani yezi kentlarni gullandirish shuyuanining kentda yeza dehqonchilik egilik tiklash bog'ichisi quradiganligini anglab, Wang Tieying fursatni sezgirlik bilan chin tutdi. U Tashabbuskarlik bilan mas'ul xodimni izlab tepib, ammaning bekor turgan uylaridan foydalanib, ommaviy mehmonxona taraqqiy qildirishni o'tirg'a qo'ydi. Kent aholilarini qoyil qilish uchun u uyma-uy kirib xizmat ishladi. Wang Yanga, sharq tarafdagi uyingiz bo'sh tursimi turdi. Oilaviy mehmonxonani o'zgartsak, uyni haqsiz bezab beradi. Yana sizga foyda taqsimlab beradi. Onun tırışçallıqda 13 ailelik kent ahalisi 25 eğiz ailevi

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir giriş yer nurgun pulu yaraydıgan. Halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyapet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetmen şaşamatlik turmuşların bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

Dostlar, bu sahibimizde nem üçün hava tanışıgış bar öyden uzaq durğanda adamın gili asallı qurup ketidi degen temada toxtalıp ötimiz. Kiçik dostlar, pişğirim ısıqta hava tanışıgış biznin

0: yerlik hemkarlıqının çoğunqır əməli buluşuğa türtkü boludu. Energiya bexatarlıqını bütün küş bilen kapalatlandırıp, kömür, yeni energiya qatarlıq noxtalıq türlərgə məbləq seliş kuruluşunu tez edip, pentexniki bilen kəsibdə yenilik yartışının çoğunqır yuğurluşunu küç edip, yenicə elektr energiya sistemisi bərbaqlışqa küç qoşup, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Jonghua Milletin ortak gevdesi kuruluşunu alğı sürüşke paal mulazimet kılıp, kesip terakiyatının işgı uğurluşkı türtkü buluş iktidarını östürüp, Cenobi Şincan'ın yukarı süpette toluk işgı uğurlaştırışını ilgire sürüp, xalık durmuşluğu yardan beriş, yöleş salmıqını sicil zoraytıp, her millet amısının bəxt saadetini özüksiz küçeydirir. Can Yingçün, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Avtonom rayonun münasibetlik orullardaki mesul yoldaşlar körüşge katnaşdı.
1: Emdi 15. başlığını yaxşı başlap, yeni musabide cesaret bilen algı ilgirleyli sayıbımız boyunca anlatış vermiz. Stansımız xavri. Yakında Devlet Terakiyat ve Islahat Komiteti bilen Devlet Energiya İdarisi birleşip, kömür sanayi terakiyatının 15. başlılık yirik planını tarqatdı. Yerik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı Katar'ı kırgızıldı. Yerik planda yana Sanşi, İşki Moğol'un garbi, İşki Moğol'un şarkı, Şimali Sanşi, Şincan'dan ibaret kömür təminat kapalıtı bazısı kuruluşunu sıcıl algı sürüp, bir türküm çoğun tipteki zamanevi kömür kallarını yukarı ölçemde planlap kurup, gölemlik, tücüplik eş seviyesini östürüp, 2030 yılı 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı məhsulat miqdarının bütün memleket boyunca ilgilenen nispetini 80%'ın aşırış oturuğu koyuldu. Yerik planda Şincan kömür təminat kapalıtı bazısı Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu, çoğun tipteki şamal elektr, yorukluk volt bazısı kuruluşu ve zamanevi kömür kimya sanatı tür caylaştırmasını bir tutaş planlap, Şarkı Cungar, Turpan Komul, İli Katarlıq rayonlarını muhim nokta kılıp, keziş ritmini muhabık uğurlaştırıp, tücüplik, kölemlik kezi seviyesini östürüş gerek deb ta'kidlandi. Yirik planda tayanç kömür, tömür yol transport yolu kuruluşunu küçeytip, garipnin kömürünü şarıkı toşuş, şimalının kömürünü canıpkı toşuştun ibaret köpkıl şekildeki ulanma transport sistemisini mükemmelleştirip, noktalık transport yollarının yürüyüşlük yığış, tarqaqlaştırış, toşuş sistemisini toluqlap küçeytiş. Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu iktidar kuruluşunu tezildip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuyduğun bir ok, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şincan, Şarkı Cungar, Şincan, Kumul Katarlıq kömürden may, gaz iliş strategiyelik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürden may, gaz iliş iktidarı ve teknik zapısını küçeytiş oturuğu koyuldu. Statistika qilinishicha 2025 yili Xinjiangning 144 million tonna kömürü mamlakatdagi 19 ölkə, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga toshilgan.
0: Stansimiz xəbəri. Avtonom rayon köçməs mülkünü tizimləş sahəsindəki ticarət soda mühitini sicil əlalaşdırıb, köçməs mülkünü tizimləşni qulaylaşdırış islahatını çoğunqurlaşdırdı. Aldıngı 20 yılda Şincan boyunca köşmes mülkünü tızımlaş kəsbinin 616.200'ın artıqı becerildi. Ürümçi şəhərlik köşmes mülkünü tızımlaş mərkizinin Yemin Sarıydaki mülazimət zalada şəhər ahalısı İmran Əsqər Nimkeş oyunun namını yötkeş rəsmiyyətini becerdi. O mündaqdırı, aval numarı ilib, andın torda imza qoyub, tızımlatıb baş tapşırdım. Becerişke 40 minut mu kətmədi, həqiqətən barğansırı kolaylaşıbdı. Şəxslər iş bicirgəndə xatırcam boldu. Karxanalar iş bicirgəndə vaxtı texmu tecəldi. Şincan, Rüyxınci, Öy-Cay Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Kəsb Başquruş Bölümünün direktori Li Fu Ping, muxbirğa köşməs mülkini rəniqə qoyuşni tızımlaş kəsbini birli cayda bicirişdək qolaylıq mülazimətinin Öy-Cay Tərəqiyyat Karxanalarının məbləq obrodi və türni alğı sürüş sürüydini ünümlük tezlətgəlikini eytib mundaqdırın. İlgiri rəniki qoyuş kəsbini bir həftədə bicirib bolsaq, xeyli tez bicirgən hesablanatdıq. Hazır bir gündə bicirib bolamız. тармақлары бөліп бейжірештін, бірлі жайда бір тұташ бейжірешкіші болған жәриян

Bu yıllık setüleş miktarının 12 000 tonluğu yetişe mölçerlengelikini bildirip ondaktırı. Bu yıl her kilogramını 1 yuan 2,5 bonluk baha boyunca oçuk aşkarı setüleb, dehkallarının güllerinin setüleşidin gam kılmaslıkıga kapalet kıldık. Keyingi qadamda setüleş bahasını sijil muqimlaştırıp, işlep çıkırış setüleş zanjirini ravallaştırıp, tekim köp yurttaşının özgeci terikçilik tayınıp kirimini aşırışıgı türtkı bolımız. Ürüm şehri Davanchin rayonu Shigou yesidiki Mingmo yerdiki şöjülerini merkezlik yig'ilish başlandı. Dehqan Ma Shöli muhbirga bu yıl etiz pervişi yaxshi işlengeşke şöjünün osoli ve süpti ilgirki yıllardikiden muqim özgellikini eytip mındaqdiri. Her mo yerden tahminen 4000 yuandan bulup, 20 neçim o yerden cemi 100000 yuandan köpürek kirim kılalışı mümkün. 8-nji ay kirgandan buyon Chag'an To'qay nahiyasidagi 130 ming mo zarangza markazlik pishish yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinalashgan o'rish mashg'uloti umumizlik qanoti yoyildi. Chag'an To'qay nahiya Qoribura yesi Qo'z Qabaq kentidagi dehqon Li Xutian 30 mo yerda zarangza o'stirgan edi. O muhbirga maşında zarangzı urıqı oruş bilen bille zarangzı şadısını orap kaçılap yığvilip zarangzı terikçilikinin koşulma kımmetini en zor derecede kazgılı bulduğalıqını eğitip mındaktırı. Yığvalgan dinkin zarangzı urıqını yağ tartış tokunuğa apırıp satımız. Zarangzı şadısını orap öyge elip getip kala koylarığı yem xeşe kılımız. Zarangza Chag'an To'qay nahiyasının özgece ıqtisadi ziraati. Chag'an To'qay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikasini umumlashtirish punktidagi yezigilik texnik xodimlari zarangzi yig'ilishning sifati va unumiga kapolat qilish uchun doimliq sayyori yetakchilik qilishni qanot yoydirib butun musofada zarangzi kasbida mahsulotni muqimlashtirib kirimni ko'paytirishga kapolat qildi. Chag'an To'qay nahiyalik yezi igiliki yezi idarisi yezigilik texnikasini umumlashtirish punktining yezi igilik texnikasini umumlashtirish tadqiqotchisi Dong Shufang mundaq dedi. Navbatda umumizlik zarangzi urug'i yig'ishning ochqichliq mazgiliga kirdik. Bu mazgilda yig'ib olish, ilmiy obtob qilish, bexatar saqlash qatorliq ochqichliq halqalarini nuqtaliq cho'rdab, yanimi ilgirligan holda texnika mulozimatini qanot yoydirib, bu yil nahiya bo'yicha zarangzni ambarga to'liq kirgizib, mol hosil olishga butun kuch bilan kapolat qilamiz. Amdi Abdonom rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot oldimiz. Ürümçide hava bulutluk temperatura 25-35 Celsius gradusqacha. Altayda hava uçuk temperatura 17-33 Celsius gradusqacha. Çöyçekte hava uçuk temperatura 19-38 Celsius gradusqacha. Uljir azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-33 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutluk temperatura 22-37 Celsius gradusqacha. Qarmayda hava bulutluk temperatura 26-38 Celsius gradusqacha. Köytünde hava bulutluk temperatura 24-37 Celsius gradusqacha. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 21-37 Celsius gradusqacha. Sanjida hava bulutluk temperatura 25-38 Celsius gradusqacha. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26-35 Celsius gradusqacha. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 30-42 Celsius gradusqacha. Korilda hava bulutluq temperatura 28-37 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-32 Celsius gradusqacha. Atışda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-34 Celsius gradusqacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24-33 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutluq temperatura 24-32 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq temperatura 25-35 Celsius gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qatimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun Toxta Abdulla, diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis.
Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçidin birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırpanlıq aysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yığında yeni nusqadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçimi rəsmi yolu qoyuldu. Ölçemde küzetiş dairesi, salamatlik təşkürüş türü, yekünge hüküm kılış qatarlıq köpçəhətlədin dərəcisi umumüzlük östürülüb, əmgəkçilərinin kəsbi sağlamlıq müdafiə tori yanımı zıç toquldu. Konu nusqısı bilen seliş durganda, yeni nusqıdaki ölçemde en dikkat kılıngan bir tür salametlik tekşürüş dokulatıdaki kaydı tekşürüş yekuni çıkırıp edildi. Bu tedbirinin maksadı, karxana ve salametlik tekşürüş aparatlarını çeklik vakit içinde kaydı tekşürüşünü tamamlaşka mecburlaş. Bunun başka, yeni nusqıdaki ölçemde yana 20 türge yakın xavp, ameli ve meşgulat türü yeniden köpeytildi. Ondaqta, kaysı kişiler yeni qoğdaşkı erişeleydu? Karxana ve hizmetçiler nemelerge dikkat kılışı gerek? Biz seliş durup şununla dikkat kıldık ki, konu nusqıdaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçeminin salametlik tekşürtüş dokulati 5 yıl yekünni öz işçiga alğan. Birinci, növette normalsızlık görülmedi. İkinci, kayıt tekşürüş mustakil yekün türü. Üçüncü, gumani kesbi kesel. Dörtüncü, kesipte çeklenedigan işler ispatı. Beşinci, başka kesellik ya ki normalsızlık. Yeni nusqadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçiminin salametlik tekşürüş dokulati 4 yıl yekünni öz işçiga alğan. Birinci, növette normalsızlık görülmedi. İkinci, gumani kəsbi kesel. Üçüncü, kəsipte çeklenedigan işler ispatı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyoyanlı hocalar, bu sahibimizde ısık tamakni tonlat koyu silip koysa tok pek ısırap olup kitem doğduyemez, bunda sözlep birimiz. Eğer öyde eşip kalan tamak bolsa, siz kaçan tonlat koyu silip koysuz? Nurgun kişinin öyde imparatorusu da soğutup, andın tonlat koyu saladığalıqı işinimiz. Başka eşip kalan korumalar mı şundak? Sebabi, ısık hava tonlat koyu buzup koyudu. Isıq sayını bir vasıta salsa köp tok kitido dep karaydı. Ama yemeklik bir xatarlıgı ilminin nazırıda sizden bundaq yeyişiniz tecəşlik bolğınınız emez. Belki aşkanada biyoximiyelik korallarını bakınınız hesablanıdı. Karmakka appak, pakiz, puraksız, ziyansız bir kaçı eşip kalan meyfen, yaz günlerde siz hatta bütün ailenizdekilerini ciddi karakterlik yemeklikten zaharlandırıp koyuşunuz mümkün. Meyye şiddet bilen köpeyip, sizni hem kusturup hem işinizni sürüp etişi mümkün. Cümeyye şiddet bilen köpeyip, sizni hem kusturup hem işinizni sürüp etişi mümkün. Jungo kesalliknin aldan eliş tizgilleş merkezi enik kılıp mundaq görsetti. 4 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradusqıcı bolgan aralık bakteriyalar tez köpeyedigan xatarlik temperatura aralıkı hesaplanıdı. Bunun içinde 20 Celsiya gradustan 45 Celsiya gradusqıcı, yani bolup mu öy temperaturası 30 Celsiya gradus etrapıda Shivenjun bakteriyası. Məsələn, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, seriq üzümsüman şarçı bakteriyası, qoşumca qan erit gücü yaysıman bakteriya qatarlıqlarının köpi sürəti intayın tez bolub, qısmən bakteriyala köngüldəkidək şara etdə təxminən 20 minutdıla bir əvlat parçalanıdı. Bunun içində ən hiligər, adamın beşini ən ağırtıdığını momusman sporuluq tayaqçı bakteriya. Meyfenin köpencisi əsrə gürüç halıtıda turğanda tüpraqtiki bu xil bakteriya tərpidin bulğınıdı. Tamak pişkanda heç qandaq iş bulmaydı. Yesa naydi bir xatar. Lekin, məylisiz tok mənbəsini üzüb etib, tok qazandı istib ya ki tamak üstəligi tızıb qoyun, meyfenin temperaturası soğuğandın kegin, momusuman sporuluq tayaqçı bakteriyanın ısıqı çıdamlıq sporusu əsligi kilişi, həm də şiddet bilən öz işine başlaşı mümkün. Momusuman sporuluq tayaqçı bakteriya dəsləbki məzgildə köp miqdarda köpəygəndə, yeməklinin adətdə süpti təmi özgərməydi. Yaki sesiq burumaydı, köz bilen körgili və təmini pərqləndürgülü bulmaydı. Tədqiqatlardan məlum bolişcə, 35 Celsiya gradustan tövən temperaturada pəqat 2 saat içtidala momusuman sporuluq tayaqçı bakteriyanın bakteriya koloniyası nur tezlikidi özürdükən. Nopozluq orqanlarının bəlgilimisi boyuca pişiq yeməklikini bu öy temperaturada qoyuş vaxtını yani bir saatke kıskartış gerek. Hazırki hava rayıda tamakni soğutup andın tonlat koğu salsaq, momusuman sporuluk tayakçı bakteriyala burulla işçide şahlanıp, tarqaq yopurmaq çıkırıp bolgan boludu. Tekimu çatak bolğını, buğul bakteriya naiti muqim bolup, ısıqa çıdamcalıqı küşlük. Payda bolgan kusuş zaharını yani bir qitim kızdırsumu öldürelmeydu. Kızıt bolğandan keyin yesa oxşaşla adamni eğir dərəcədi qusturup içini sürdürüdü. Mundaqlı izdesek, vaqa yüz bergen xəbərlərinin əməliyyatda naiti köpligini bayqaymız. Şuna, onun çoğufən jığındı kesəlik alamıdı deyən sesiq nami pürketken. Əməliyyatda çöp, bolka, moma, qazan neni, mifin qatarlıq yuqır kraxmallıq yeməkliklərdim o, momusman sporuluq tayaqçı bakteriya asan payda boludu. Şuna, öy temperaturası da uzun vaqt qoyuş təvsiyə qılınmaydı. Көпчілікке тәусия қылыдығынымыз, мейфәнні тоңлат қоғы селіштің бұрынғы вақыт қанчы қысқы болса, шөнчі яқшы болуды. Өй температурысы да бір минут артық тұрса, бір үліш қатар көпі еді. Сіз 60 селсия градустың 70 селсия градус қычы болған ұсық тамақны тоңлат қоғы селіп қойсыңыз, тоңлат қоғы нұспәтен етқанда пәкәт азырақ ұсықлық үйкі ешіп кетеді. Компрессор көпірек айланса, тәкшіләш асан болуды. Бұл сіздің тоңлат қоның ішкіні етіп, өрі тұрып, соғық ішімлік талығыныңыз білән оқшаш. Әң ақырыда есіңізді болсын, ейіштің бұрын ұсытып, халетеге қарап, епшқақ, чүчімәл, яке көкіріп қалған жайланы байқығанда дәрхал ташылып еттің.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıgının lağ rahmet. Teximi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonucular terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlıgan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadına mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylerden huzurunlağı sunumuz. Mən Hriya Sati Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın bahar namlıq

0: مسئوليتي ۋە بۇرچىنى ھەقىقىي زىممىسىگە ئېلىپ، شىنجاڭنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى يولغا قويۇش، جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلىرىنى چۆرىدەپ، مەركەز بىلەن يەرلىك ھەمكارلىقنىڭ چوڭقۇر ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. Energiya bexatarligini bütün küş bilen kapaletlendirip, kömür, yeni energiya qatarlıq nuqtalıq türlerge məbləq seliş qurulışını tez edip, pentexniki bilen kəsibdə yenilik yartışının çoğunqır yuğurlışını küç edip, yenicə elektr energiya sistemisi bərpaqlışqa küç qoşup, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Jonghua Milletin ortak gevdesi kuruluşunu alğı sürüşke paal mulazimet kılıp, kesip terakiyatının işgı uğurluşkı türtkü buluş iktidarını östürüp, Cenobi Şincan'ın yukarı süpette toluk işgı uğurlaştırışını ilgire sürüp, xalık durmuşluğu yardan beriş, yöleş salmıqını sicil zor aydıp, her millet amısının bəxt saadetini özüksiz küçeydirir. Can Yingçün, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Avtonom rayonunun münasibetlik orullardaki mesul yoldaşlar körüşge katnaştı.
1: Emdi 15-ci 5 yılını yakışı başlap, yeni musabide cesaret bilen algı ilgirleyli seyipimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız Xavri. Yakında Devlet Terakiyat ve Islahat Komiteti bilen Devlet Energiya İdarisi birleşip, kömür sanayeti terakiyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Yirik planda Şinjang memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı Katar'ı kırgızıldı. Yirik planda yana Sanshi, İşki Mongol'nun garbi, İşki Mongol'nun şarkı, Şimali Sanshi, Şinjang'dan ibaret kömür təminat kapalıtı bazısı kuruluşunu sıcıl alğı sürüp, bir türküm çoğun tipteki zamanevi kömür kallarını yukarı ölçemde planlap kurup, gölemlik, tücüplik eş seviyesini östürüp, 2030 yılı 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı məhsulat miqdarının bütün memleket boyunca ilgilenen nispetini 80%'ın aşırış oturuğu koyuldu. Yirik planda Şinjang kömür təminat kapalıtı bazısı Şinjang'nın tokını sırtkı yetküzüş, Şinjang'nın kömürünü sırtkı toşuş yolu, çoğun tipteki şamal elektr, yoruklu volt bazısı kuruluşu ve zamanevi kömür kimya sanatı tür caylaştırmasını bir tutaş planlap, Şarkı Jongar, Turpan Komul, İli Katarlıq rayonlarını muhim nokta kılıp, qeziş ritmini muvaffaq uğurlaştırıp, tücüplik, kölemlik qeziş seviyesini östürüş gerek deb ta'kidlandi. Yirik planda tayanç kömür, tömür yol transport yolu kuruluşunu küçeytip, garipnin kömürünü şarıkı toşuş, şimalının kömürünü canıpkı toşuştun ibaret köpkıl şekildeki ulanma transport sistemisini mükemmelleştirip, noktalık transport yollarının yürüyüşlük yığış, tarqaqlaştırış, toşuş sistemisini toluqlap küçeytiş. Şinjang'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu iktidar kuruluşunu tezildip, Şinjang'ın kömürünü sırtkı toşuydugan bir ok, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şinjang, Şarkı Jongar, Şinjang, Kumul Katarlıq kömürden may, gaz iliş strategiyelik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürden may, gaz iliş iktidarı ve teknik zapısını küçeytiş oturuğu koyuldu. Statistika qilinishicha 2025 yili Şinjang'nın 144 million tonlu kömürü memleketteki 19 ölkə, avtonom rayon, bevasit qarashliq şəhərge toşılgan.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayon köşməs mülkünü tizimləş sahəsindəki ticaret soda mühitini sicil əlalaşdırıb, köşməs mülkünü tizimləşni qulaylaşdırış islahatını çoğunqırlaşdırdı. Aldıngı 20 yılda Şinjang boyunca köşmes mülkünü tızımlaş kəsbinin 616.200'ın artıqı becerildi. Ürümçi şəhərlik köşmes mülkünü tızımlaş mərkizinin Yemin Sarıydaki mülazimət zalada şəhər ahalısı İmran Əsqər Nimkeş öyünün namını yötkeş rəsmiyyətini becerdi. O mündaqdırı, aval numarı ilib, andın torda imza qoyub, tızımlatıb baş tapşırdım. Becerişke 40 minut mu kətmədi, həqiqətən barğansırı kolaylaşıbdı. Şəxslər iş bicirgəndə xatırcam boldu. Karxanılar iş bicirgəndə vaxtı texmu tecəldi. Şinjang Rüyxınci Öy-Cay Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Kəsb Başquruş Bölümünün direktori Li Fuping, Muhbirga köçmes mülkni rəniga qoyışni tizimlash kasbini birli joyda bijirishdek qulaylıq mulozimatning uy joy taraqqiyot korxonalarining mablag' obrodi va turni olg'a surish sur'atini unumlik tezlatganligini aytib mundaq

Sizdiki Mangmo yerdiki şöcülerini merkezlik yığılış başlandı. Dehkan maaş yöli muhbirga bu yıl etiz pervişi yakşı işlengeşke şöcünün osoli ve süpti ilgirki yıllardikiden mukim özgellikini eğitimde aktarı. Her mo yerden tahminen 4000 yuandan bulup, 20 neçi mo yerden cemi 100000 yuandan köpere kırım kılalışım mümkün. 8-nji ay kirgenden buyan Chagantoqay nahiyasidagi 130 000 mo zarangza merkezlik pishish yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinalashgan o'rish mashg'uloti umumizlik qanoti yedirildi. Chagantoqay nahiya Qaribura yesi Qos Qabaq kentidagi dehqon Li Xutian 30 000 yerda zarangza o'stirgan edi. O muhbirga maşında zarangzı uruqı oruş bilen bille zarangzı şadısını orap kaçılap yığılıp zarangzı terikçılıkının koşulma kımmetini en zor derecede kazgılı bulduğalıqını eğitip mındaktırı. Yığval gandın keyin zarangzı uruqını yağ tartış tokunuqı apırıp satımız. Zarangzı şadısını orap öyge elip getip kala koylarığı yem xeşe kılımız. Zarangza Chagantoqay nahiyasının özgece ıqtisadi ziraatı. Chagantoqay nahiyalik yezi igiliki, yezi idarisi, yezigilik texnikisini umumlaştırış punktidiki yezigilik texnik hadimleri zarangzı yigvilişinin süpti ve ünümigi kapalet kiliş üçün daimlik seyyari yetekçilik kilişini kanat yedirip, bütün musabide zarangzı kespide mahsulatını mukumlaştırıp, kirimni köpeytişki kapalet kildi. Chagantoqay nahiyalik yezi igiliki, yezi idarisi, yezigilik texnikisini umumlaştırış punktinin yezi igilik texnikisini umumlaştırış tetkikatsi Dong Shufang mundaqdiri. Növete umumizlik zarangzı uruqi yigishinin açkışlıq mezgiligi kirdik. Bu mezgilde yigiviliş, ilmi aptap kisiliş, bihater saxlaş qatarlıq açkışlıq halkılarını noktalıq çördep, yanımı ilgirligen alda texnika mulazimitini qanat yedirip, bu yıl nahiya boyunca zarangızını ambarga toluq kirgizip, mol osul ilişka bütün küşbilen kapalat kılımız. Emdi Abdınım rayonundaki 16 şehrinin avaraydan məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutluk temperatura 25-35 Celsiya gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 17-33 Celsiya gradusqça. Çölçekte hava uçuk temperatura 19-38 Celsiya gradusqça. Olcuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-33 Celsiya gradusqça. Bortalada hava bulutluk temperatura 22-37 Celsiya gradusqça. Qarmayda hava bulutluk temperatura 26-38 Celsiya gradusqça. Köytünde hava bulutluk temperatura 24-37 Celsiya gradusqça. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 21-37 Celsiya gradusqça. Sancıda hava bulutluk temperatura 25-38 Celsiya gradusqça. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26-35 Celsiya gradusqça. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 30-42 Celsiya gradusqça. Korulda hava bulutluq temperatura 28-37 Celsiya gradusqça. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-32 Celsiya gradusqça. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24-33 Celsiya gradusqça. Xotanda hava bulutluq temperatura 24-32 Celsiya gradusqça. Ürümçide hava bulutluq temperatura 25-35 Celsiya gradusqça boludu. Hörmetli radio anlıqıçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programımız boyunca anlış verdik. Bu ketimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Wang Suji, muharriri Madina Merdan, mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programımızın anlıqınınlarına rahmet. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarıxıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: qırmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetishdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu programımızda tövendeki mezmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şincan tez yetküzgücülerinin dostanı menzeri kuruluşunu tez ilgiri sürdüğü diye mezmunda sözler birimiz.
1: Yükseli vatkan Şincan sahibimizde Atunum Rayı'nın AI yeni bilim izdeş akıl kuralının torgu çıkırılgalıkını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde Şincanlı Kozikam Abdullah Emrullah'ını tanıştırımız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şütin abonuşlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Yakında Tinch Okyan'dan halkıgan yaşla küç sinişiş musabıqısı Ürümçi Şehirlik 23. Otur Mektep Yeni Mektep Rayonu'nun Yeşil Çimlik Meydanı'nda ötküzüldü. Cungu Şincan komandası bilen Amerika Kaliforniya Ştatı'daki yaşla ösmürler futbol komandası bir meydan esil dostluk musabıqısı oynadı. İki taraf hem yakşı maslaştı hem katlık müdafiye kıldı. Ahırda Ürümçi Şehri komandası ikide bir netice bilen yandı. Top meydanı etrafında 600'den artık tamaşibin iki komandığı medet verdi. Musabıkı meydanında top ilip büsüp ütüş, top tartıveliş, tez sürette müdafiyeye kayıtışta her iki taraf birbirinden gelişmedi. Meydan aralıkı da aram alganda topçular öz ara taktiki almaştırıp, musabıkı meydanındaki tesiratlarının hem behrilinip, yügürüş ve külkü sadaları işçi de aralıkını tekimi yıkılaştırdı. Musabıqadan keyin iki taraf komanda a'zolari qo'l ilishib, ko'rishib hurmat bildirdi. Xotir suratga tushdi. Yengish, yengilish, kuch sinishish bo'lmadi. Faqat chiroydan kulki yig'ib turgan holat va samimiy fikr almashtirishli bo'ldi. Menga nisbatan bu bir qatimlik nihoyat yaxshi sinash bo'ldi, dedi Amerika komandasidagi Israel Antonio Echeverria musabıqadan keyin nihoyatda hayajonlanib. Amerika komandasının terineri Pablo Salazar tekimi çoğunkır təsiratı ege boldı. Şincanlık topçuların umumi səviyyəsi beni heyran kaldırdı. Bu meydan musabıqa menin bu kıtımkı səpirimdeki unutulğusuz körünüşlənin biri. Bu Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cəmiyyətinin rəisi Jeff Gelin'nin 3-cü kıtım ürümçüge gelişi. Bu kıtım Cungu Şincanı ötküzülgən yaşla ösmürlə futbol dostluq musabıqsıgi qatnaşqılıq kəlgəllik edin Çinkonlu'dun xuşal bulup mundaq dedi. Bunun ikin muşunaq paliyyatlarının köprək ötküzülüb, yaşla ösmürlənin Cungu Amerika dostluqının kiçik əlsigi aylınıb, xəlq reştisigə teximi köp yaşlıq küç qoşuşunu ümit qilimən. Bu kıtımkı paliyyatını Cungu Xalqara Soğudunu ilgiri sürüş komiteti, Şincan Uyğur Atunum Raylıq komiteti, Atunum Raylıq Tenterbiye İdarisi, Amerika Cungu Aviasiya Mirasları Fondi Cemiyeti bilen birlikte mesul olup uyuşturan. Şincan Soğudunu ilgiri sürüş cemiyetinin muavin başlığı Liu Tang mundaq dedi. Bu yıl Amerika taraf yaşla ösmürler futbol komandası vekiller ömekini Şincan'a gelişken Allah'ı teklif kılıştaki maksat Cungu Şincan bilen Amerika Kaliforniya ştati halk kışı alakası da yeni köyrük berpa kılış. Balılar dostluk musabıqısı arkalık öz ara pişkir almaştırıp öz ara ögünüp öz ara örnek elip öz ara aralıkını yıkılaştırış. Şunun bilen bile Amerika'daki yaşla ösmürlerge hakiki strolluk içibitilgen Şincan'ı bir vasıtı his kıldırış.
2: Yakında Ürümçi Çoğbazarı Piyadlar Koçısı da su serik renglik rakt kiyim kiygen salapetlik libey inişip bir küçük balının aldı da zonzuyup oldurdu. O deklamasiya kılışını tohtışıga bu bala jaranlık avazı bilen şehrinin ahırını çüşürdü. Tamaşa körgücüler külüp durup, bəs-bəste yan telefonlarını çıkırıp, bu şiiri uçuruşunu hatırladı. Bu, Li Bei, Dəl, Şincan, Sənət Orni, Dramı Ömüki, Koinlon,

0: 4-nji növbetlik Şinjan Medeniyet Sanat Bayramı'da urullanğan. 6-nji ayda 9-nji növbetlik Jongo Asiya Avropa Körgezmesi, Jongo Çet El Medeniyet Körgezmesi heptilikide koyulup, özgeçi sanat şekli ve çoğunkur medeniyet asası bilen her sahanın yakşı bahasığı erişken.
1: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir veri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tel kulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalgısiriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan qoysını alğandan keyin onu elip Şinjanın her qaysı jaylarğa berip Dhaka qılıp sayılı sayahat qıldı. Yani bazı sayahatçılar Şinjanğa kelalmagan uruq tuqqan dost biraderlerge elip beriş üçün bir neçeni köprek setip aldı. Şinjan qoysı nurğun kişinin Şinjan sapirge alahide hüsün qoştı.
1: Her bir Şinjan qozusunun sayahatçılar tarafından bütün memleketin her qaysı jaylarğa elip ketilgenligini görüp Abdullah'nın kalbi muvaffaqiyat tuyğusu toldu. O Şinjan qozusunun adetki bir mereniyet icadiyeti mesulatlı emez, belki Şinjan'ı sırtkı namayan kıldığan bir vasıtı bulup kalgalıkını asta asta his kıldı. Yakında Ürümçi Şehirlik Mereniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Mereniyet Yadikarlıkları İdarisi Abdullah'ı teklifname verip, onu Ürümçi'nin Mereniyet Sayahat Teşvikat Elçilikine resmi teklif kıldı. Teklif namını koluğa alğan aşu peytte onun kalıp menzili de özgürüş boldi. İlgiri soğudu elip gelgen muvaffakiyet duyğusu köpürek edi. Şu peytten başlap bir inik mesuliyet onun zimmisige yüklendi.
0: Abdullah hizmet supsuda turup koncak yaz elip körgezmege katnışıp her kaysi caylardan kelgen mihmanlarga Şinjanı tonuşturdi. Boş vaqtlarda o elip körgezmege katnışıp her kaysi caylardan kelgen mihmanlarga Şinjanı tonuşturdi. Boş vaqtlarda o yan telefonda qısqısın tartıp, şehirdeki kaynam taşqılıq çömgen kündülük işlerini hem bəhərlədi. Qayargılı barsa o təşəbbüskarlıq bilan yurtunun hikayesini sözləydiğən boldi.
1: Dukan ticareti qılış, mərniyet icadiyyat məhsulatlarını yasaş, turmuşunu qamdaydıgan kəsb. Yurtunu tonuşturuş bolsa, zor salmaqı ige bir burç. Abdullah tırışıp bu ikisini yuğurup birləşdirdi. O, ''Mən Şinjan'da tuğulup, Şinjan'da öz bitildim. Ünürümge taynıp teximi köp kişige Şinjan'ı çüşendiriş bir bəxtlik iş.'' dedi. Koçulada yalına şauqın süren anılınıp turatdi. Hizmet supsu aldı da Abdullah bir yeni kozu korçakını koluğu elip, moçin bilen küçük dopu bezgini kısıp elip, koludaki işini davamlaştırdı. Barğansır köp sayacı onun küreş kılışı ve üsp yetilişine guah bulmakta.
0: Abdullah mundaq dedi. Bunundan keyin men medeniyet icadiyeti şekilleri üstüde devamlıq ızdınıp, teximi köp halıq örüp adet amıllarını qezip, medeniyet sayahat teşviqat elçilikini yaxş kılıp, Şinjan hikayesini teximi köp kişige estaydıl sözleymen.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
1: Hürmetlik radyo anlı uçula. Endi, Atılım rayımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'ün 34 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 34 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 20'dan 38 Celsius gradus kuşa. Gulcu'da azırak yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20'dan 33 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk, temperatura 22'dan 36 Celsius gradus kuşa. Karamay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk, temperatura 25'dan 37 Celsius gradus kuşa. Şihenzide hava bulutluk, temperatura 23'dan 37 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluk, temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava bulutluk, temperatura 22'dan 39 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 31'den 44 Celsius gradus kuşa. Korulu hava bulutluk. Temperatura 27-30 Celsius.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlışılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Yakında Niye Nahiyesi Hovhaba Kumna Tosup Zer Biriş Rayına Caylaşkan Kumdun Madapiyeliniş Kum Tizgileş Tecrübe Punktada Turup Etrafı Nezer Salsak Katma Kat Yeşillik İlgiri Giyah Ünmeydiğen Çöllük Yiyilgan Bulup Cin Cın Say Seyir Rangda Cagın Gülü Sözün Rangda Lopmur Kendirinin Şah Yıpırmakları Yiyilgan Halet Körnetti Erkıl Ziraatlar Şamaldı Yenik Tavırınıp Turatti 2024 yılından burun bu yer tutaş ketken kum barhaları bulup, seyir kum halıgancı yamrap, bir tüp yeşil özümlükni körgeli bulmaydı. Aradın 2 yıl ötkendeyken pütkül çöl başkıcı tüzgü kirdi. Kuyuk yepinci özümlükler kumluktan kapla bayadı küçükte oldu. 800 mu tecrübe etizi meksus kumluk rayonu maskeledigen özümlüklerine tallaş, kumlukni her tereplimi tüzeş layihesi üstüde izleniş geçildi. Bir tarafdaki 400 mu yerdeki köçet yetiştiriş rayonunda yetiştiriş öyü tecrübe hanı kurulup, kün nuru parniki, kün nuru toz lapasları tertip bu iş tizilip, özlüksüz türde yerlik köçet yetiştirilip, bütün rayonun kum boranı tizgilişige tirek buldu. Niyan Aylık Ormançılık ve Otlak İdarısı Partiye Grupsu'nun azası, Mavin İdar Başlıkı Diyalı'yı her günü dükedek bu tecrübe itizine ayınıp çıkıdı. O, Tekilmakan Kumluğunun girvekideki tozuk zer beriş çığa başlangandın kiyin, Kumlu tizginleştiğinin birinci sebege atılınıp, tür pilallaş, eti zeyrek pervişi, sor, tecrübiz katarlı, bağırlı hizmetlerini tonuk işledi. Diyaley, pişansıdaki tertamçılarını sürtüp, küçük boya tecrübe etizde durup mundak dedi. Dastlabki yıllarda Kumlu tizginlep köç ettikken de, kiyinki perviş kılıç kodaşlı bütünle hükümetten silinmesek dayanılan. Ama ve karhanlarla payısını körme geçke katniş aktiflikli baştan ahırı yokur emez idi. Biz kumdu müdafiyeliniş kumsız gelleş tecrübe punkt kurup yurttaşlarla yol iç berip yakşı üsüdüğen pul tapkalı buludgan ziraatlarını taptuk. Kumlu tizginleşte paydı bulmasa yeşil tozkun saklap kalıl bulmaydı. 2025 yılı Niye Nahiyesi 10 mu yerini bir mesulat kırıştırıp teriş endisini kolunup, Lopnur kendiriye küçük buya bellengin katarlık 22 yıl cungi doğru materyali ve yanyu çamur katarlık 12 yıl hızadi ziraatini bir kıtımdılı kırgızdı. Hizmet kadınlar kum borangı karmayı su koyup ot çöplerini otap, her bir yıl üzümlükten sıkı çıdam çallıkı, şamalı takabıl çallıkı, kıştın ötüş ehvalını hatırladı. Bir yıl sınak tariqisi terilgan dinkin küçük boya Lopnur kendiri, cin cin say, ketira qatarlıklarının üst ehvalı yakışı boldı. 20 yerdeki yoğuşa pırçıqıdın 2 bütün 10 dün 2 tonu usul elindi. 5 mu yerge sınak tariqisi de piyaz terilip 3 bütün 10 dün 4 tonu usul elindi. Kumlukta tariqçilik kılıçta emeli önüm asıl kılındı. Tallangan köçetlerinin tutuş nisbeti 85%'ın yukarı boldı. Cali, etizlikteki katır katır yolgularını körüstüp durup mundak dedi. Dehkallar yıl boyu kumlukta yolgunga ziraat kiriştirip teriydi. Biz tecrübe etizden muşu konu usul bu iş kiriştirip teriyemiz. Yurttaşlar teriş usuluğa pişik bulgaçka yeni mesulatlarını terişin sınak bir kişini halaydı. Karkalar zavut kurganda hameş. Apım rayon karkana ve dehkalarını kum tizgileşke katnışkı ilhamlandırış üçün gelip kılıp karkana dehkan ailesi birleştirilgen endizini kolunup dehkalarının tiyrikçılık kirmini aşırışı türetki boldi. Cigan pişiklaş zavut kuruluş başlandı. Kiler yeli yeni meyveler pişkanda şu cayda cigan kıyami ve ayırıp ilingan madlarını pişiklap kum kespinin kesp zincirini uzartıdı. Meyin Şamal itizlerini sipap ötti. Orman muhabizetçisi Mehmet Ali Mettohti 20 kilogram iğırlıktaki su çeçiş çöğününü yüdüp Tasun kargıyı köçte arsızlık. Katnap bir günde 4 kıtım su çeçip temperaturanı tüvelletip köçetinin ay buluşuğa kapalı tıkıldı. Cale-i Mundak dedi. Bu yıl biz küçük boya sortudun 3'ünü köp ettik. Cüsey, şiha son katarlık, soğuk çıdamlık ziraatlarını sınak kılıp teriduk. Hem de aldın kıyla tallap çıkan ela sortlarını umumlaştırduk. Bu yıl nahiye 30 mu mu cigan 14 mu mu küçük boyu terişini planladı.
көчәт итүтүрүш базасы яңадан куюк тоғырак, тасуң, жигди көчөт көпәйтилип, тоғырак, жигде сөксөк катарлыктар маслаштырылып, катлама катлам боранды мудапилениш орман белвиги барпа кылынып, кумлукнун алгы илгирилиш тосулду. Osmanlı seyir kum kaplaştın hem yer yeşillikı pürken geçe 800 mu tecrübe etizi aldın sınav kılıp kum boranının ucumağı talqa bulturuş bilen bile kumluk kesbini terakki kıldırış üstüde izdenip kakas kumlukunu tecrübe halda dikkallarının kürmana aşırdığın hazineye aylandırdı. Ekologiyeni əsli keltiriş bilen yez kentlerini güllendiriş bu yerde yoğurulup bile mevcut bulup durdu.

Yakında Şaşenzi kendindeki tavuz östürüş bazısıyla etizli yap yeşil pilek kaplıgan bulup pişkan tavuzlar kuyaş nuru dekişini tolumu kuşalı kılattı. Kent ahalıları üzüş, yütkeş, op mobluğu kaçlaş bilen aldıraj bulup molosul çatlıqa çömgen idi. Nurgun istimalçılar bu yerge gelip etizli üzüş kuşalıqını sınap yanılı üzülgen tavuzun teyit edin. Goçun ayıstaki ahalı Liuşin Kun Şaşenzi'nin tavuzunun tatlıqını burulu anlayan bulup alayten bu yerge gelip tavuz setvelip üyüge elip kentti. Tetip bakan deyinkin Liuşin Kun kaytı kaytı maktab kentti. Kumluqta üstürülgen tavuzunun bundaq tatlıq təminlik işgərlikini oylap bakmağa neydi? Şuna köprak setvelip ayıstakiler bilen tən bəhrman buluşunu oyladı.

0: Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orından külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlı kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutu.
2: Tamakni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kutan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatınızdan

Çapçal Şibe Abdullahis'nin Cungu Okuya Yurti degen güzel nam var. Okuya Yasaş Hünri Şibe Milletinin Okuya Yasaş Hünri 2008 yılı İşkinç Türküm'deki devlet tarihçilik gayri maddi medeniyet mirasları tizimiki kirgizilgen. Şibe Kadimi Şehirdeki Şibe Milletinin Okuya Yasaş Hünri boyunca vaaz kılış ögütüş orunda 90'lı yıllarda tolgan Şibe yigiti Çavuhu özünün usulü arkalık bu kadimi gayri maddi medeniyet mirasını kuğdap gelmekte. Cavuhu yağıtçı ailesizi tuğulan. Doğusu bilen dadısı Şucaydaki dağınlık ünerven. Cavuhu'nun əsləb erişçe özünün ballıq çağlarındaki tuncu okuyasını ailesizdeki çoğunlar yasap bergen bulup, başka küçük dostlarınakidin köp yakışışken. Şunu o okuya bilen baldurla rişti bağlıqan. 2019 yılı sırtı kim ki tek lahiyeleş kespede okuvatkan Cavuhu yurtu kayıp gelip ballıqtaki kızıkışını özü kızgın söylediğin kesipki aylandırdı. Cavuhu, Şibe milletinin en enevi okuyasığa 5 kolda ekmişecek. O mundaq dedi. Şibelerinin en enevi okuyasının körünüş adli bu olsun mu, lekin işig murekkep yasaş tert buyu şurungan. Brutal hakiki okuya yasaşkı intayın ehmiyet beyrildi. Ham eşyan tallaş, kesiş, yasaş, İnçik sılıklaş, yepiştirip, şekilgi keltürüştün tartıp, yay şeklini mokumlaştırış, tartış küçünü tekşürüş katarlıklarca məksus əsvablardan paylanıp, on neçhıl təbi xam əşya bilən kol bilən oyup, neç on xil inçik iş tartıpını baştan keçirip, nurgun köç və uzun vaxtını sərib qılıp, andın bütküzdü. Bulup mu kalı müngüzi və yağa cazını sılıklığanda kılılıq çoxum birdək buluş gerek. Bulmasa yay ekkende küç tekşi bulmuş kardın çıkıdı.